senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

saat, üç saat, dört saat, beş bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık. Kalan umutlarımdan

Oturacağım burada. Gidişini seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak, fırtınasız olacak, saçma sapan olacak. Organlarım birbirine vuracak. Arkandan sessiz bakacağım. Ben yine salağa oynayacağım.

hayaller yandı. Kül yok, duman yok. Hiç bir şey yok.

0: fotojenik.
1: Albüm yapsak.
2: Tamam.
1: Yapalım. Albüm yapsak Buğra'yla. Bize olur. Ne? Kaça patlar?
2: Kaç şarkın var?
1: Kaça patlatır bize darbukayı?
2: Kaç şarkın var?
1: Ya bir albüm yapacak kadar şarkın
2: 8-10
1: var.
2: 8-10 tane var mı?
1: 8-10 tane.
2: Kaç param var?
1: 300 bin kadar çıkartırım.
2: 300 bine dükkanın kapısını açma sana. 300 bine albüm mü olur?
1: Şarkılarıma çok güveniyorum.
2: Kafadan bir 2 milyon olması lazım.
1: 2 milyon mu? Şarkı. 2 milyona ev alırım ben.
2: Ekit kafe aç oğlum o zaman. 300 bine kafe aç.
1: 300 bine kafe açılmıyor.
2: Single çıkar. Single tek şarkı.
1: Single 300 olur mu?
2: 300 olur.
1: 150 veririm single'a.
2: Kardeşim ben Buğra adına konuşamam ben şimdi. Adam aranjör. Neymiş adı ne şarkının?
1: Çıkış şarkım var. Acayip güzel.
2: Sözlerini oku bakayım birazcık.
1: Gudu.
2: Gudu mu?
1: Gudu.
2: Sana mı ait sözler?
1: Sözler bana ait.
2: Buyurun lütfen. Evet.
1: Papatya gibi tazecik, kıymetli bir tanecik. Pastörize süt gibi tertemiz. Gudu gudu kayınvalide tıkır tıkır içmeli. Dilleri yılan gibi.
2: Bu ne bu?
1: Gudu olan kayınvalideleri yazdım. Gudubet.
3: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama
0: sigorta. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
1: Sevgili dinleyiciler, çok heyecanlıyız. Maç başladı. Lig Radyo'yu bir deneyenimizi duyuyor mu Lig Radyo? Lig Radyo duyuyor mu? Ses 1-2 kontrol. Hocam günaydın bu arada.
2: Günaydın Fatih Bey.
1: İyi sabahlar diliyoruz.
2: İyi sabahlar.
1: Çok heyecanlıyız. Maç önümüzde açık. Dinleyicilerimiz orada yazıyorlar, görüyoruz. Kadro kalabalık. Bizim Doruk bile burada. Doruk Bezgin de burada. Lig Radyo bizi duyuyor mu?
3: Sağ kanatta başlayan Arda Güler'in biraz daha içe doğru geldiğini görüyoruz. Evet. Hakan Çalhanoğlu'nun savunmanın önünde regista pozisyonunda kaldığını gördük. Şu dakikada en azından sağ dizilimimiz geriden oyun kurulurken bu şekilde Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı'nın boşalttığı alana giriyor. İsmail Yüksek 3. sağ stoper gibi Merih Demiral'ın yanına yaklaşıyor.
1: Şimdi Erkin'in fotoğrafını biraz kaldırayım. Biz Lig Radyo'yla ortak yayın yapıyoruz ama Erkin bizi şu an duymuyor galiba.
2: Evet,
1: ama,
2: muhtemelen duymuyor.
1: Ama Erkin'i dinleyelim biz değil mi bir taraftan?
2: Çok sallıyor, boş ver erkeği ya.
1: Valla.
2: Ya içeriye İsmail Yüksek giriyormuş da onu boşalttığı yere bilmem kim giriyormuş. Ya
3: orta saha çizgisine basarak oynuyor.
1: Erkeğimizi duymuyor tabii bu tabii.
3: Sapaslı çıkmayı beceremedi. Gidip top kaybı, sağ kanattan geliyor rakibimiz.
4: Sağ kanattan ceza sahasında bir orta, aman diyelim, ters bir vuruş olmadı. Merih Demiral ön direkte orada karşıladı. Top tekrar Avustralya milli takımında kaldı. Takım halinde şu anda Avustralya yaralmaya yerleşmiş durumda. Sağ kanattan tekrar bir
1: aman,
4: orta.
1: Aman, aman,
4: İsmail
1: aman.
4: Yüksek dokundu. İran Kunda'nın önünde kaldı. Hadi uzaklaştıralım artık şu topu. İlhan Kunda kaybetti. Hakan. Çaldık. Şimdi çıkıyoruz. İşte bu kasa paslarla tehlike yaratma çabası içerisinde olabiliriz sevgili
3: Arda
4: Erke.
3: Arda oyunu o kadar kötü yere çekti ki. Yani hem Kerem'in hem Barış'ın koşusu varken. Tamam 4'e 2 kaldı Barış'la Kerem orada ama hattı kırdığı için Barış'ın koşusu. Kerem'e oynasa belki bir kontra atak pozisyonumuz, birebir hücumumuz olabilirdi. Onu tercih etmemesi ve frene basıp tekrar set hücumuna geçmemiz biraz bana yanlış gibi geldi. Bakalım şimdi Ferdi Kadıoğlu sol kanattan içeri kat etti. Arda Güler sağ kanatta, Zeki'nin de bindirmesi var. Zeki ile oynadı. Şimdi Zeki tekrar Arda'ya, ya Arda'nın önüne genelde ikili böyle set getirip
4: açalım oyunu bu tarafa. Açalım.
3: Pas trafiğini açmıyorlar şu an. Ferdi Kadıoğlu tekrar biraz merkezde top yaptık. Hakan'ın vuruşu korner.
4: Maçın ilk korneri sevgili dinleyenler 3. dakikada. Maçın ilk korneri bizden gelecek. Dakika 3. Az önce bahsettiğim pozisyon Erke. Abdülkerim'in sol ayağıyla beraber çizgiye, sol çizgiye gönderdiği top, Barış Alper kaptırdı orada ama bunu baskı altındayken çok sık deneyeceğiz sanırım. Sevgili dinleyenler, şimdi korner kullanılıyor. Dakika 3 oldu. Topun başında Hakan Çalhanoğlu mu vardı? Tam göremedim ama şu anda ekrana...
3: Hakan korneri kullanacak.
4: Evet. Açtı iki ellerini Hakan Çalhanoğlu.
2: Kaldırdı elleri ama ya. Hadi
4: İçerisi
2: bakalım.
4: Kalabalık 5 oyuncu hadi saydım Hakan. Ortalık kafa vuruşu sanırım.
2: Aman aman.
3: Şu ana kadar kazandığımız ikinci korner olacak. İsmail Yüksek'in kafa vuruşu bir korner daha getirdi bizlere. Mücadelede 4. dakikadayız. Oradaki çarpışmada bir hakem oyuncuda kanama var mı yok mu? Avustralyalı oyuncuda bir problem var mı yok mu diye baktı. Şu dakikaya kadar en azından İlk 2 dakikadaki o panik halini kenara bırakmış durumdayız. Ceza sahasına Hakan Çalhanoğlu'ndan ön direğe doğru yine bir orta geldi. İkinci hücum şansı bizde. Ferdi Kadıoğlu ters kanada doğru bir kez daha doldurdu Hakan Çalhanoğlu'na doğru. Bir taç atışı daha en azından.
4: Sevgili Akep, Alem FM'de ortak yayına gireceğiz biliyorsunuz.

0: Evet, ara ara.
1: Bizi duyuyorlar mı acaba şu anda?
0: Ufak bir deneme yapalım bakalım. Şu anda bizi, kimse gelmeden evet, bizi duyuyor musun şu anda? Bakalım orayı duyabiliyor muyuz?
2: Sarper bizi duyuyor musun Sarper, Fatih?
1: Sarper bizi duyuyor mu? Biz burada evet. Siz duyuyoruz ama
0: evet, şu anda Fatih Yıldırım'ın sesini duydum.
1: Heh, çok ha, güzel. Tamam.
0: Erke Tümen'in sesi geliyor mu? Erke
1: geliyor, geliyor, geliyor, geliyor.
0: Harika,
1: geliyor. Devam.
0: Harika, süper.
1: İki ayrı stüdyodan ortak yayındayız şu anda. Biz onları görmüyoruz ama onları dinliyoruz. Arada gireriz, siz devam edin. İyi gidiyordunuz, biz sizi dinliyoruz.
0: Şöyle, bence oyuna fena başlamadık. Evet, sağ kanattan Avustralya atakları geldi ama orada özellikle Arda Güler olsun, Hakan Çağlanoğlu olsun, merkezde kısa paslarla beraber rakip yarı alana, kaleye çabuk gitme çabamız var şu an itibariyle Fatih Yıldırım.
2: Şu anda da Ferdi Kadıoğlu ile birlikte geriden gene bir oyun kurulumu gerçekleştiriyoruz. Biraz tempoyu yavaş tutuyoruz. Anladığım kadarıyla hızlı hareket edip paniğe meal vermemek için bu noktada biraz daha temkinli. Geride yüksek pas yaparak savunmayı da biraz öne doğru çıkartıp kendi kalemizden de oyunu böyle 30-35 metre uzaklaştırarak oynama planı şu an 5. dakikanın bittiği 6. dakikanın başladığı andan itibaren oyun şablonunda gözüküyor. Bakalım biraz yavaş oynayıp sanki oyunu demlendirme niyetimiz var. Sağ kanattan şimdi Zeki bir baktı, içeri kontrol etti, olmadı. Arda, Hakan,
0: yine
2: Zeki,
0: kısa paslarla harika geldik sağ kanattan.
2: Olmadı. Orkun'u kaçırdık savunma arkasına ama taç atışı şu ana kadarki küçük üçgen kurulumları ve kanattan half space'e bir kanat oyuncusunu indirip merkezde Orkun'u kullanmak forvet arkasında şu an iyi sinyaller veriyor.
0: Sevgili dinleyenler, takım halinde şu an itibariyle yerleştiğimizi söyleyebilirim Avustralya yarı alanına. Barış Alper şimdi sol kanatta topu aldı. Ferdi Barış Alper ikilisinin bu tarz paslarına ve adam eksiltmelerine ihtiyacımız var diyebilirim. Barış Alper bıraktı Hakan Çalınoğlu'na. Rakip yarı alandayız şu anda. Boşluk arıyoruz Avustralya kalenin önünde.
2: Avustralya bütün hatlarıyla kapandı. Bu arada harika. Şu pozisyon bittikten sonra döneceğim. Allah. Arda ayak içi. Uzak direğe olmadı. Çaprazdan Arda Güler ayak içiyle kaleciyi avlamayı denedi. 7. dakikada olmadı. En azından kaleye çektiğimiz ikinci pozisyon, kaleye şutu çektiğimiz ikinci pozisyon. Sağ çaprazdan yine hattı kırdık ama bu sefer vuruşta biraz problem yaşadık ki oradaki pas trafiğinde topun üstünden atlayıp sonrasında pası alıp yapmış olduğu vuruş en azından gözlerimizin pasını sildi. Bir sorun var diğer stüdyoya. Özellikle de hocama.
0: Diğer stüdyo duyuyor mu bizi?
1: Duyuyor.
3: Duyuyoruz, duyuyoruz, dinliyoruz.
2: Ya hocalarım, Barış Alper Yılmaz'ın saç şekline ne diyorsunuz? Özel bir çalışma var gibi. Ne
3: evet,
2: dersiniz?
3: Özel çalışma yapılmış. Ümit Davala'ya bir gönderme sarı yaparak kendisini saçları.
1: Bence çok güzel olmuş ya. Çok çok yakışmış yani.
3: Onu da içeride mi kestiler? Biliyorsun Ümit Davala'nın saçlarını kendi futbolcuları kesmişti o zamanlar milli takımda. Ümit, Barış'ı nerede kestiler merak ediyorum. Kendileri elle mi
1: artık
3: yaptı?
1: Artık bence takımın
0: maçtan
1: kendi
0: iki gün
1: berberi
0: önce kesmişler.
1: Vardır ya.
0: Umut Bezgin maçtan iki gün önce.
3: Ya, kendileri mi yapmışlar yine?
0: Saçlarını saklıyorlardı biliyorsun.
3: Evet, Eren'in de aynı şekilde öyleydi. Bandanayla antrenmanlara çıkıyordu.
0: Eren'in de saçları rasta olmuş.
3: Eren de rasta olmuş.
0: Korner kullandı bu arada Avustralya. Aldık. Uğurcan Çakır da kaldı.
3: Uğurcan Çakır aldı.
2: Ya şöyle söyleyeyim, yalnız atladığınız bir şey var. O Eren Elmalı'nın saçı bir sezon içerisinde geçen sene Abdülkerim Bardakçı yapmıştı.
3: Evet.
2: Bu arada Zeki Çelik hızlı
0: hocam,
2: getirdi.
0: Hocam, faul bekliyoruz.
2: Vermedi. Bir itme var da, vermedi. Bir hafif itme var da. Bugünün oynanan maçlarında bundan daha sert ve daha keskin itme pozisyonlarında hakemler biraz mücadele etsin, oyuncular biraz temaslı kalsın dedi. O teması gördük. Şeyi söyleyecektim. Eren Elmalı'nın saçları evet. David Beckham rastası.
3: David Beckham rastası mı?
2: Evet.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Montella'nın da karizması diyorum ya. Ne diyorsunuz?
3: Başka bir seviye.
1: Ha, havalı duruyor yani.
3: Kesinlikle öyle. Bir İtalyan havası var. Artık o bizden gerçi. Bir Türk diyebiliriz ona.
2: İtalyan havası mı var?
0: Kendi oyun gerçekçiliğiyle Montella denen hocamız, teknik adamımız kendi oyun gerçekçiliğiyle, pragmatik bakış açısıyla bizim Türklerin oyuna duygusal bakış açısını birleştirdi diyebilirim aslında Fatih.
1: Onu biliyor değil mi? Mesela. Onu biliyor yani.
0: Evet, evet, evet, evet, evet. Yani o duyguları, kendisi de çok duygusal ama o duyguları nasıl kontrol etmesi gerektiğini de bizlere gösterdi. O yüzden yani arka arkaya bu turnuva başarıları geldi diyebiliriz.
2: İtalyan Akdeniz insanı karakteri mi diyoruz?
3: Evet, var, aynen var. Öyle.
1: Onun ya bu arada var. Bir şey söyleyeyim. Şu anda Alem Efem WhatsApp hattına, sizinkini göremiyorum da çok güzel katılım var. Dinleyicilerimiz yazıyorlar. Televizyon açık, radyoda sizi dinliyoruz diye. Onlara da bir teşekkür
3: herkese.
1: Edelim buradan. Selam edelim hepsine.
3: Selamlar herkese.
1: Var olsunlar.
3: Biz klasik milli takım oyunundayız değil mi şimdi? Oyunu kontrollü tutup ön alan baskısıyla ufak ufak fazla böyle, böyle
2: hafif, evet, hafif, evet, kendi hafif kalemimizden topu uzak tutup kendimizi de kendi kalemizden uzak tutmaya çalışarak, evet,
3: görmeye alışkın ama olduğumuz bir milli takım aslında şu ana kadar.
0: Çok haşır neşir oluyor bak mesela Hakan Çalhanoğlu topla merkezde. Bu bizim iyiliğimize diyebilirim yani. Rahat rahat top alıyor, kısa paslar yapıyoruz. Muazzam şu anda. Geçen her şey bizim
2: sene, kontrolümüzde. Geçen sene Inter'in, geçen sene değil ondan önceki sene Inter'in Şampiyonlar Ligi finaline gittiği yolda Hakan Çalhanoğlu'nun benzer bir oyunu vardı yarı finalde. Şu an o tarz bir oyun oynuyor Hakan. Geride
0: Orkun hani Köksü şimdi orta alanda top istedi. Önünde bir boşluk var. Gönderdi sağ kanadan.
2: Hani biraz daha olgun kalıyor. Bu arada İsmail Yüksek de sağ stoper gibi sürekli stoperi üçlüyor. Aslında biz bugün dörtlü savunmadansa daha çok üçlü savunma, Zeki ve Ferdi'yi öne göndererek Hakan'ın yanına kadar çıkartarak bir dörtlü orta saha oyununa dönüyoruz. Baksana Arda sağ tarafı tamamen bıraktı.
0: Evet. Kendini Arda şu anda sola yasladı. Savunma arkasına doğru bir pas Barış Alper'e doğru ama biraz hızlı kaçtı.
1: Yalnız
0: o pas.
1: Biz bugün Ömer Üründül gibi olacağız birazcık. Hani biz konuşurken arada Sarper girecek, Erke girecek falan.
3: Ana spikerler onlar, biz araya dalacağız.
1: Süsülen der gibi olacak. Evet. Sevgili dinleyiciler, biz arada gireceğiz. Asıl mevzu onlarda, çünkü Erke'yi dinlemek, Sarper'i dinlemek daha lezzetli, daha güzel. Bir de olayı onlar biliyorlar. Onlar hakimler konuya. İyi gidiyorsunuz babalar, devam yani.
2: Fatih, sana bir şey soracağım. 90 dakikasını sonuna kadar izlediğin kaçıncı maç olacak kariyerinde?
1: Yani ya 10 ya 12.
3: O da milli takım maçları.
1: Milli takım maçlarıdır yani.
0: En son Kosova maçıdır muhtemelen.
1: Yani hiç keyif almıyorum ama şu anda elim ayağım titriyor diyebilirim. Selahattin de geldi. Teknik müdürümüz Selahattin de burada.
0: Arada bize de uğrasın.
1: Maçın önemini düşünün yani. Maç ne kadar önemli anlayın. Normalde gelmez yani.
2: Ya şöyle söyleyeyim. Bu arada radyoda hafta içi kadar mesai var yani. İnsan kalabalığı hafta içindeki kadar.
0: Şöyle belirteyim sevgili dinleyenler. Yaklaşık 6 dakikadır topu Avustralya'ya bırakmıyoruz. Oyun bizim kontrolümüzde.
1: Şu an 11. dakika, 12. dakikanın içindeyiz,
0: evet,
1: ama.
0: Evet, 12. dakikanın da içindeyiz. Şimdi Avustralya ön alandan, kendi yarı alanından çıkma çabası içerisinde bir baskımız geldi orada. Topu kapacaktık ama bir anda
2: Zeki müdahaleyi yaptı ama Hakan'ın, evet, sağ konumlanması bize pozisyon ya da şimdiki terimiyle geçiş yedirir
0: şu
2: mi diye
0: baktık. Dikkat edelim. Biraz
2: onlar da sete
0: döndü
2: bak. Onlar da bizim gibi yavaş tempo oynuyorlar. Zaten onların
0: aman dikkat, sağ kanattan geliyor. Avustralya ceza sahasına orta arkaya doğru. Güzel.
2: Barış Alper Yılmaz'a yazar. Oyuncusunu takip etmemesi bize pahalıya mal olabilirdi. Şimdi sol kanattan ceza sahasına bir orta.
0: Durdurmayalım. Dikkat. Hadi uzaklaştıralım şu topu.
2: Uzaklaştırdık.
0: Evet. Hadi Arda'da çıkalım. Arda'da kaldı. Şimdi yani burada kaptığımız toplarla beraber kısa paslarla hızlı çıkacağız. Orada sol kanatta özellikle Barış Alper'i, Kerem Aktürkoğlu'nu savunma arkasına kaçıracağız. Dediğin gibi Erke, onlar da sete yerleşti şu an itibarıyla. İki takım da birbirinin hatasını kolluyor aslında diyebilirim.
2: Onlar Italiano'yu çizgiye indirip pozisyon bulmanın derdinde. Italiano sağ bekleri. Bu arada Kerem Aktürkoğlu'na derinlemesine pas, savunmanın müdahalesi aldı. Şimdi Arda'da kaldı. Ve frene bastık. Set hücumuna döndük. Hakan Çalhanoğlu ve Avustralya tekrar kendi yaralanına yerleşti. Keşke şu pozisyonda Kerem kontrolü daha rahat yapabilseydi, daha doğru yapabilseydi. Bir anda frene basıldı, farkında mısınız? Pause düğmesi olur ya oyunlarda, bir anda pause'a basarsın. Şu an ona basıldı ama top bizde. Arda Güler oyun organize etmeye çalışıyor fakat hareketsiz kaldığımız zaman bu katı beşli savunma, önündeki dörtlü hat,
3: nasıl açacağız burayı, nasıl kıracağız burayı? Zor.
0: Bu tarz kısa paslarla işte.
3: Ama işte orada oyunu durduruyoruz ya. Mesela Arda ile ikinciyi yakaladık.
0: Sırtı dönük bir oyuncuya mı ihtiyacımız var diyorsun? Evet. Bu arada sol kanattan Barış Alper Yılmaz getirdi topu. Korner mi? Out mu? Out.
1: Out. Ya Barış, bir şey söyleyeceğim. Takımda bir rahat bir hava yok mu ya? Böyle bir yüzlerinde de öyle bir ifade yok mu?
0: İyi bir şey değil mi?
1: Evet, yani böyle huzur veriyor bana, güven veriyor, iyi hissettiriyor yani. Bilmiyorum siz ne
0: diyorsunuz? Katılıyorum, özellikle 24 yıl aradan sonra bu organizasyonda olmak ve böyle bir ifade hissettirmeleri,
3: evet,
0: sana
3: sakin,
0: bence
3: sakin,
0: olumlu bir şey.
3: Sahada olmak, ayakların titremediği anlaşılıyor.
2: Bence biraz da temkinli kalıyor takım. Rakip biraz yorgunluğu, rakip biraz tempoyu kendi lehine çeviriyormuş gibi hissettiği anda o bitirici darbeyi vuracağız. Bu arada federasyon başkanımızla Infantino'yu FIFA başkanını az önce de ekranlarda yan yana gördük. Infantino bizim maçı da takip ediyor. Savunma arkasına hızlı bir pas.
0: Burcan
2: Çıkır.
0: Yakaladı.
2: Çıkmadı.
3: Out.
0: Korner mi, out mu bakıyoruz.
1: Peki beyler, bir dakika soruyorum. İlk gol kimden gelir? Sarper.
0: Vallahi ilk gol ben Barış Alper Yılmaz'dan bekliyorum.
3: Bekliyoruz abi. Ben Arda Güler.
0: Var mı arttıran?
2: Ben Orkun

0: Bundayım.
1: Ben de Arda diyorum
2: ben
1: abi.
2: Ben bir free kick bekliyorum ya. Bunu böyle kırarız yani.
0: Yani uzaktan şut ya da kanattan getirdiğin hücumda uzaklaştırılamayan topta gelişine yapılmış bir Orkun Kökçü evet. gol vuruşu hayalim var.
3: Ya Umut abi de şimdi güzel söyledi. Free kick ya da duran top işte yani. Orada biraz yine kale önünde kazanacağımız duran toplarla Avusturya maçı aklımıza gelsin mesela 2024 Avrupa Şampiyonası'nda. Duran toplarla maçın henüz başındaki ilde açmıştık. Yine nitekim aynı durum söz konusu olabilir.
0: Bu arada Avusturya'dan dinleyenlerimiz var. Diyorlar ki bizim buraya yayın geç geliyor yayıncı kuruluştan.
1: Türkiye'de de tam tersi sizin yayın biraz geç geliyor diyenler var. Yani onu timingini tutturmamız imkansız arkadaşlar.
3: Sevgili Selahattin Aktaş da yani. Şu anda bizim stüdyomuza giriş yaptı bu arada Fatih abi haber vereyim de.
1: Bu arada dinleyicilerimiz yazıyor ilk gol kimden gelir diye. İlk gol yani genel itibariyle ilk golün Arda'dan geleceğini yazmışlar.
2: Ya bizden gelsin de Montella atsın evet, yani evet. geriden falan.
1: Nereden gelirse gelsin.
2: Sağ kenarından falan bir şeyler yapılsın. Ya o ceza yayı etrafında çok bulunamıyoruz işte. Böyle kanatlara gitmeye çalışıyoruz, ortada kalmaya çalışıyoruz gibi. Rakibi de çözmeye çalışıyoruz bir taraftan muhtemelen.
1: Arkadaşlar bu arada Sena da burada. Hanım kızımız da burada.
3: Günaydınlar.
1: Senacığım.
4: Günaydın, merhabalar.
1: Arada sen de konuş Senacığım, mikrofonunu çık.
4: Tamamdır.
0: Bu arada önde baskıyı yine iyi kurduk. Adam adama bir prese döndük hatta. Arda şu an Bosu bayağı bir yıprattı orada, onu söylemek lazım. Ya bir türlü bugün Brezilya maçında Fas'ın yaptığı şeyi yapamıyoruz. Kaleciye doğru oyunu yönlendirip baskı sırasında kalecinin kötü pas yapmasına bir türlü ortam sağlayamadık. Bu arada
2: evet, daha o seviyeye gelmedik.
0: Sarper'in en fazla çekindiği Rankun'da az önce Merih Demir aldı. Birebir kaldı.
3: Yok şeydi o Muhammed Ture'ydi.
0: Ture miydi? Evet, evet, pardon ben karıştırıyorum.
3: Muhammed Ture savunma arkasına koşu yaptı. Rankun'da da yapıyor o tarz çapraz koşuları. Bakalım şimdi korner kazandılar. Dakikanın 17'ye geldiğini belirtelim sevgili dinleyenler. Avustralya korner kullanacak. Avustralya'nın şu anda korner kullandığı noktada da Avustralya taraftarları şu anda yoğunlukta tabii. Genelde korner kullanmaya gittiklerinde onlar da taraftarlarına haydi kalkın ayağı işareti yapıyorlar. Onu da ek olarak bildirelim. Şimdi korner kullanacak Avustralya milli takımı ceza sahası kalabalık. Yaklaşık 5-6 oyuncuyla gelmişler ceza sahamıza. Uğurcan da kalsın top tokatlayamadı Uğurcan aman diyelim faul.
0: Uğurcan temasa faul bekledi. Bu arada Alem FM dinleyicileri bizim maç önü yaptığımız bağlantıda bulunamadılar. Hemen oradan da bir bilgi verelim. Şu an statta milli takımımızın taraftarı çok daha fazlaymış. Sevgili Elifçe'nin aktardığı taraftar yoğunluğu Türkiye'deymiş statta. Onu da belirtelim.
2: Evet o da merak ediliyordu 55 kişilik statta hangisi daha fazla olacak diye. Demek bizdeymiş. Güzel.
0: Taraftar çoğunluğu bizde bu arada.
1: Bu arada bizim orada bir temsilcimiz var. Türk medya temsilcimiz de var. Onu da söyleyelim. Kendisine selamlarımızı da gönderelim. Lig Radyo'ya daha sık bağlanacak ama biz de turnuva boyunca ara ara yayınlarımıza dahil edeceğiz.
3: Evet Yavuz selam Atalay.
1: Yavuz Bey'e bilgileri için teşekkür ederiz. Sağ olsun. Bize bilgi geçiyor bir taraftan.
0: Evet. Bu arada evet yavaş yapma Orkun şunu yapma işte Orkun yapma. Aşırı konsantrasyonun getirdiği gerginlik bize hiçbir şey kazandırmaz. Girme ikili münakaşaya.
3: Orada Sirsati ile bir temas içerisinde bulundu Orkun Kökçü. Sert bir faulü geldi kendisinin. Orkun Kökçü de ayağa kalktığında bir tepki gösterdi ama hakem hemen ortalığı orada yumuşattı. Şimdi oyuna tekrar dönüyoruz. Sol kanatta Ferdi Kadıoğlu topla buluştu. Hakan Çağnoğlu tekrar rakip yarı alanına yerleştik. Güzel haber.
1: Ahmet Coşkun bir dinleyicimiz yurt dışından yazmış Hollanda'dan. Tüm mahalleye mangal yaktım diyor. Gece 3'te uyandım. En az 80 kişi için.
0: Bu arada Arda Güler şimdi Hakan Çağlanoğlu'na merkezde açı var. Ferdi Kadıoğlu gelişine gelin olmadı.
1: Evet olmadı.
0: 22-23 metre mesafeden gelişine ayak içiyle yine Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşu dışarı gitti. Bir türlü kaleye böyle ceza sahası içine topu bir türlü geçiremedik ama 21-22 metreden gören vurmaya başladı artık. Hani gören vursun denmiş gibi gözüküyor şu dakikadan itibaren. Montella cephesinde Ferdi ile denedik, Hakan'la denedik, Orkun'la denedik, Arda ile denedik. Ceza sahası dışından yavaş yavaş şut sayısını arttırıyoruz. Bir de şunu yapabilsek yani rakip kaleye 30 metrede, 35 metrede bir duran top kazanabilsek iyi olur ama bu arada Ture şimdi Abdülkerim Bardakçı ile birebir kaldı.
2: Aman, ayağına bulaştırdı topu.
3: Avut güzel, evet, ayağına bulaştırdı Umut abi.
0: Vallahi şöyle söyleyeyim.
2: Yatırıyordu yani. Yatırıyordu.
0: Abdülkerim Bardakçı.

0: Bardakçı yavaş kaldı. Kendisi de bence durumu fark etti.
1: Kendisine gülüyor şu anda.
0: Bence aslında. De kendisine gülüyor orada. Yani Abdülkerim Bardakçı da en azından turnuvada ne kadar hızlı santraforlar olduğunu bir kez daha hatırlamış oldu böylelikle.
2: Ağır kaldık
0: daha temkinli
2: pozisyonda.
0: Olması lazım.
1: Şimdi ön alanda onların da baskısını gördükten sonra Uğurcan uzun çıkayım dedi. Avustralya savunması karşıladı ama top bizde mi kalacak? Onlar da mı? Evet, taç atışıyla oyun devam edecek. Dakika 20'ye geldim.
0: Oyunun şu bölümünde Kerem'le Barış'ın yerini değiştiririm.
1: Kerem'le Barış'ın yerini değiştirirsin. Evet. Enler Uğurca Barış Alper'i atarsın.
0: Nedenini evet. Soracak olursan Kerem Aktürkoğlu şu an santraforlara baskıyı, stoperlere baskıyı getirirken stoperlere baskıyı getirirken fizik mücadeleye girmiyor. Barış'la fizik mücadeleye girerim. Arkadan Kerem Aktürkoğlu'na topu kazandığımda koşu mesafesi bırakırım şu an.
1: Şimdi Kerem Aktürkoğlu'nu Enler Uğurca tercih ederken Montella şunu altını çiziyordu. Barış Alper Yılmaz'a göre baskı zamanlamasını daha iyi getiriyor. Daha zamanında getiriyor diye ama şu an itibariyle senin de dediğin fiziksel özellikle biraz daha Barış Alper'e ihtiyacımız var ön alanda diyebilirim. İyi çıktılar ama
2: daha doğrusu şöyle
1: yaptık.
2: De olabilir. Yani Kerem'i oyunun içine dahil etmemiz gerekiyor. Kerem oyunun dışında şu an.
0: Sırtı dönük top alman gerektiği zaman evet. Barış orada sırtını rakibe dayayıp mücadele eder. İter, çeker, rakibin azıcık ayağına basar.
2: Yere yatar bir şeyler, yapar bir şeyler.
0: Yapar bir şeyler. Şu an Kerem evet ön alanda baskıyı başlatırken rakibi doğru alıyor ama işin hücum tarafında en azından o Barış'ın yapabildiği mücadeleciliği gösteremiyor şu an. Belki top bize geçti zaman bir yer değişikliği, pozisyon değişikliği yapılsa daha mı avantajımıza olur diye düşünüyorum. Yine kalemizden uzak oyun kurmaya çalışıyoruz ama demin hocamın söylediği şey, Umut Bezgin'in söylediği şey, kilidi açmak için ne yapmak lazım? Biraz daha topsuz koşu. İsmail Yüksek'in mesela şu an beklediği yerde 3 tane oyuncunun kendisine baskı getirebileceği yerden çıkıp daha derin alanda, daha geniş alanda topu bir dripling, iki driplingle taşıyabileceği boş alanlara yavaş koşularla konumlanması evet. Gerekiyor. Şu an çok hareketsiz
2: oyun. Oyun bir de ağır olduğu için her iki takım açısından da set hücumları çok fazla evet. Sürekli bir şey tabii bekliyoruz
0: çok
2: bakalım.
0: Çok iyi kaçtı. Barış Alper işte burada. Ferdi koşuya başladığında Barış'ın içe kat etmesi lazım ki Ferdi'nin koşu alanında rakibin algısı bozulsun.
2: O boşluğa yani, açılsın. O boşluk açılması lazım.
0: Aynen öyle. Rakibin dikkati de dağılması gerekiyor. Bu arada Kerem iyi baskı getirdi kaleciye ama onların arkada beşli bekliyor olması pas opsiyonlarını daha da arttırıyor.
1: Şöyle söyleyeyim. Bir hücum seti de ben söyleyeyim o zaman. Romanya maçına çok benzetiyorum aslında bu oyunu sevgili dinleyenler. Şöyle ki Romanya'da kapalı savunmayla kalmıştı. Onları bir şekilde aşamamıştık. Üretkenlik de sıkıntı yaşamıştık. Bu arada dakika 23'e geldiğinde Sumo molasına gidiyoruz. Onu da belirtelim. Yaklaşık 2,5-3 dakikalık bir su molası arası olacak sevgili dinleyenler.
3: Bu su molası evet Dünya Kupası'nda yapılıyor değil mi?
2: Hava sıcaklıkları. Hava sıcaklığı
1: yeni uygulama Fatih Yıldırım.
3: Başka ne molası olabilir acaba hocam? Var mı fikriniz?
2: Bu vuvuzela var. Bunun molası olabilir. Geldim ben.
3: Ya dün gördüm bunu.
0: Kornamla geldim.
3: Bu kornayı dün gördüm. Dedim ki bunu almam lazım. Aldım getirdim bugün çalsın diye. Çocuk heves etti. Çal bakayım birazcık daha duyalım onu ya. Tam bir vuvuzela değil mi?
1: Yavru vuvuzela oldu.
2: Bu bizim Türk işi bu.
3: Türk işi vuvuzela.
2: Neydi onların vardı bir tane günü şey Dünya Kupası'nın yeni
0: Makar.
2: Çalgısı.
0: Makarta mıydı?
2: Makarta mı?
3: Bir şey çeviriyorlar böyle. İğrenç bir ses var.
0: Vuvuzela'dan daha iyi.
2: Evet en azından onun bu sesinden daha iyidir.
3: Tamam o zaman dinleyicilere de bir soru soralım. Tahminleri de alayım hazır aralarken. İlk golün dakikasını tahmini kaçıncı dakikada gelir? Erkesenden alayım önce.
2: Ya ben böyle 55. Giderse 88 falan herhalde.
0: Ben 55-60 aralığı.
3: 55-60.
2: Ben 70'ten önce gol beklemiyorum bu standartlarda şu gördüğüm maçta.
3: Sarper?
1: 50-60 aralığı da ben diyeyim evet. İlk yarı sanki böyle bitecekmiş gibi.
0: Sarper
1: dengeli
0: aralığı
1: genişletti.
0: Ben daraltmaya çalışırken Sarper geniş bant kullandı.
2: Ben o zaman şöyle diyeyim 73. dakika hadi bakalım.
3: 73. Ben ilk yarının son ikinci dakika böyle son ikinci dakikaya girdiğimiz zaman.
2: 43 gibi mi diyorsun?
3: 43-44 o civarda.
2: Hadi hep bizim golümüzden bahsediyoruz ama değil mi şu an milli takımımızın
3: golünden. Ben ilk gol dedim abi.
2: Ha, ilk gol
1: bak
2: dedim.
1: devre arasına golle gidersek skor üstünlüğü alarak gidersek çok iyi olur bizim için.
3: Tamam. Kafamız rahatlar. İlk yarı bitmek üzereyken alırız abi.
2: Hadi bakalım inşallah.
0: Fatih'ten öyle bir cümle geldi ki herkes bir sessizliğe düştü, fark ettiniz mi?
1: Hayal ettim. O anı hayal ettim.
0: 10 saniye
1: yani.
0: Herkes i̇lk bir düşündü yarının, neler evet, olabilir acaba.
1: İlk yarının son bölümünde gelen golü, şöyle 43'te 44'te gelen golü hayal ettim. Bizimkilerin sevinmesini hayal ettim Fatih abi.
2: Kaçta girdi bunlar şeye? 20'de mi? 20'de oldu mu
1: 20,
2: o kadar?
1: 23'te girdi şu anda.
2: 23'te mi? Yani yarısında girdi
3: ve şimdi bağlanıyor.
1: 2,5 dakika hemen hemen 2-2,5 dakika kadar bir ara oluyor.
2: Ne çok reklam arası. 2,5 dakika su içilir mi ya?
0: İçilir.
3: Ne? 2,5 dakika

0: Genel Müdürümüz Sayın Sibel Toprak Egemen de dinliyor çocuklar.
1: Sibel Hanım günaydın. Evet,
0: selam göndermiş hepinize. Bu ortak yayın işi güzel. Bunu devam ettirelim diyor da masada konuşulur bunlar yani.
2: Bunlar şey değil yani.
3: kartları yeniden dağıtırız.
0: Tekrar bir konuşulur Sibel Hanım. Çok ben erkeğiyle nasıl yaparız panik yaparım biraz da o yüzden dedim.
3: Göreceğiz bakalım. Maç bir 90 dakika daha, bir oynayalım.
2: Daha ciddi bir gol pozisyonu yaşanmadı burada.
0: Abi onu da düşünüyorum ya. Moralimiz düşer. Yani yayın bile yapmak istemeyebiliriz. O yüzden şu an modumuz iyiyken konuşalım. Bol bol
1: daha
0: konuşalım.
1: Daha iki maçımız var merak etmeyin. Ya.
3: Bitti. Su molası bitti beyler.
1: Evet maç başladı bu arada tekrar. Avustralya'nın uzun topuyla başladı. Sağ kanadımıza doğru uzun bir top gönderdiler. Şimdi Avustralya'yı da ilk defa böyle bir kendi sol kanadından atak yapma çabası içerisindeyken görüyorum.
3: Oyun içerisinde hep sağ taraftan gelmeye çalıştılar.
1: Evet şu anda sol kanattan biraz bir denemeleri oldu.
2: Aslında takımın en yetenekli oyuncusu da takımın en kariyerli oyuncusu da Avustralya.
1: Şimdi ön alanda baskıyı başlattık.
3: Bas.
1: Çalalım şu topu güzel.
3: Al Orkun. Sağda güzel. Kimse yok ya.
1: Hadi dengesiz yakaladık onları.
2: Yok ya.
1: Ah be. Evet.
2: Barış Alper'in Barış. Olur bu.
1: Tam istediği toplar Barış Alper'in.
2: Bir daha oyna Hakan'a. Barış'ta kaldı. Ceza sahasının ortamı birebiri dinleyip çizgiye mi inecek? Barış ortayı
3: vur,
2: açtı.
3: Vur.
2: Merkez Orkun.
0: Ah be.
2: Arda.
3: Yaşın üstüne geldi. Sağ ayak içi çok güzel ceza sahası dışından.
1: İlk isabetli şutumuz dakika 27'de geliyor.
2: Maçın en tehlikeli pozisyonu bu arada.
0: Arkadaşlar ilk yarının sonlarını bekleyin.
1: Aman,
0: geliyor.
1: Ama savunma arkasına yakınlığı dikkat
2: et. Aman.
1: İşte en korktuğum pozisyonlar İran Kunda.
3: Yedik golü açtı. İlan Kunda bak. O kimi terste yakaladı ters ayak?
2: Sağ kanattaki boşluğu çok iyi değerlendirdi Avustralya. Geriye dönemedik.
3: Topa tek dokundu önüne aldı ya. Bu kadar da boş.
2: Merih'le beraber yani arkadaki stoperlerle İran Kunda ve Ture birebir kaldığında tehditti. O birebiri yakaladılar. Biz bitiremedik. Onlar ilk defa geldi. Ve golü buldu.
1: Dakika 27'de Avustralya 1-0 öne geçiyor. Evet savunma arkasına yani bunları
3: bak, nasıl
1: yapıyorlar.
3: Sarktı, bak.
1: Evet.
3: Birinden sarktı ikincisinin müdahalesi de geç kaldık. Ya böyle bir şey olamaz ya.
2: İsmail Yüksek'i geçti. İsmail Merih Demiralı da tek dokunuşla tuş etti.
3: Öbür taraftan da terse bıraktı.
1: Hakemin gözünden izliyoruz şu anda golü. Evet İran Kunda ile 1-0 öndeler. Yani yapmak istedikleri buydu. Öyle söyleyeyim. Yani bizim dengesiz yakalayıp
3: bizim
1: ön
3: istediğimiz
1: alanda,
3: aslında onların da istediği
1: evet.
3: buydu. Onlar evet, yaptı. Evet, şu an için evet. Onlar yaptı.
1: İran Kunda'yı savunma arkasına iyi sarkıttılar. Kendisi İngiltere Championship'te oynuyor. Watford forması giyiyor. Bu sezon 40 maça çıktı ligde. Oldukça istikrarlı bir oyuncu. Genç de bir oyuncu. Gol atan oyuncu henüz 20 yaşında.
2: Buradan nasıl çıkarız? Buradan mümkün mertebe çizgiye inerek oynamak gerekiyor. İsmail'in orada rakibini kaçırması çok pahalıya mal oldu.
1: Şimdi şöyle buradan nasıl çıkarız? Buradan biraz daha yetenekli, kreatif oyuncularla çıkabiliriz. Kenan Yıldız kulübemizde. Kulübede çok hamlemiz var. Muhtemelen ikinci yarı başlangıcında da Montella bu hamleleri deneyecektir. Kenan Yıldız olur, Deniz Gül olur, Can Uzun olur. Kulübemizi kullanacağız kalan dakikalarda.
2: Belki de bundan sonraki süreçte senin söylediğin isimler arasında merkezde sırtı dönük oyunu oynayıp biraz da hızlı birebir de adam geçebilmek adına Can hamlesi erkenden düşünülebilir. Korner mi? Out verdi
1: korner
2: ya. Korner değil mi ya?
3: Bayağı korner bu ya.
1: Bana da korner gibi geldi de son olarak acaba Barış Alper'in topuğuna mı değdi Umut abi? Göremedim
3: olabilir. Çok da tekrar... Barış'tan da itiraz gelmedi.
1: Evet Barış'tan da itiraz gelmeyince sanırım top son olarak onun topuğuna temas etti. İlk değişikliğine bekliyorsun peki? Erke, Barış,
2: ben 60'a kadar hala değişiklik geleceğini düşünmüyorum.
1: Düşünmüyor musun?
3: Yok yapmaz. Muhtemel ben 60'a yapmaz kadar... yani.
1: Ya, aman yine savunma arkası olup dikkat edelim. Uğurcan bu sefer zamanlaması
2: sana bir şey söyleyeyim mi? Merih'in ve Zeki'nin Merih, Zeki arasındaki hattı şu an çözdüler ve sürekli oraya derin oynamaya çalıştılar.
1: Böyle giderse... Ferdi topu kazandı. Geliyoruz. Dengesize kaldık. At Barış'ın önüne.
2: Geç kaldı.
1: Orta geldi ama kime? Ah ceza sahası içinde çoğalamıyor.
3: Biz genelde hücum üzerinden düşünüyoruz oyuncu değişikliğini. Bu şekilde giderse Ozan Kabak girecek herhalde Merih'in yerine.
2: Merih iki pozisyonda yani ikinci hamlesi olmadığı için pahalıya mal olan
3: vur.
2: Şeyler yaşattı. Abdülkerim Arda
3: vur direkten döndü.
1: Abi be. Abdülkerim.
2: 30 metreden vurdu, gelişine vurdu olmadı.

0: İnanılmaz bir vuruş. İnanılmaz bir vuruş.
1: Hangi maçı hatırladın Serper?
2: Hadi Hakan.
0: Hakan vurdu üstten havuz.
2: Hakan gitti.
1: Allah'ım abi, şu gol ya. Olsa, şu gol olsa.
2: İnanılmaz bir şuttu. Sol ayak. Hafif de dış geldi, sol ayak dışı.
0: Beklenmedik bir anda Abdülkerim
2: şuttu. Kalecinin müdahalesi var değil mi?
1: Kaleci çok iyi çıkarmış. Ya muhtemelen
2: evet,
1: şutun,
2: parmak uçları.
1: Şutun süreti böyle 100-110'a çıkmıştır. Çünkü kalecinin temasından sonra top direkt dışarı değil, kaleye ivmelenerek direğe gitti. Sert bir vuruş gelmiş. Birazdan herhalde yayıncı kuruluş şeyi verir. Çünkü Vinicius Junior'ın golünde verdiler.
0: Şimdi topun bunlara ihtiyacımız var işte. Bak şimdi yani üretkenlikte zorlanıyoruz. Bu tarz şutlara çok ihtiyacımız
2: yaptık
0: var.
2: Yaptık ya, denedik. Maçın başında da denedik. 3-4 tane de işte bir Arda'yla çok böyle kalecinin üzerini yakaladık. Bir de şimdi ikincisi Apo'yla daha ciddi oldu. İnşallah üçüncüsü daha da ciddi olur. Ağlarla buluşur artık.
0: İnşallah. İnşallah. Şimdi Abdülkerim Bardakçı topla beraber çıktı. Oyun kurma çabası içerisinde kendisi. Bence o şoktan çıktık.
1: Ya Bosu, Bos'un sol bek oyuncusu, sol kanat bek oyuncusu Bos'un yerini bir türlü dağıtamıyoruz. Yani Bos'un alanını dolduramıyoruz. Orada bir
2: oradan gidecek kimsemiz yok. Kanat, açık kanadımız yok ki oyun. Var mı?
1: Orkun
2: kim var?
1: Biraz daha Orkun biraz daha sağ kanada yaklaşarak Zeki, Arda, Orkun, hatta biraz da İsmail kendini öne doğru yaklaştırabilirse Bos'un o rakibi karşılama noktasında şeklini şemalini bozarız. Çünkü Bos asıl işi öne bindirmek olan ve dörtlü savunmanın aslında sol taraf oyuncusu. Beşlide hata yapma ihtimali çok yüksek. Fakat öne de yani Avustralya kurulduğunda arkada beşli, önde dörtlü. Onlar öndeki oyuncudan sürekli sağ kanada yardım getiriyorlar.
0: Kendisinin şu anda işine geliyor aslında. Çünkü Barış Arda Güler'i takip ediyor musun? Yani sürekli kendine sol kanada atma atıyor. Çabası var. Çizgiye basan bir oyuncunun aslında Bos karşısında olsa Bos'u da zorlayacağız o noktada ama ben
1: Bos'un,
0: biraz da...
1: Bos'un üstüne giden oyuncumuz Zeki olmamalı.
0: Evet.
1: Bos'un üzerine gidecek oyuncu senin biraz daha kanat meziyeti olan içe topu çevirip kendine pozisyon yaratma becerisi olan bir oyuncu olması lazım. Ya ikinci yarıda değişiklik vesaire soruyorsun ya. İkinci yarıdaki eğer bir değişiklik olacaksa bak gerçekten Barış'ı diğer kanada alıp sol tarafa Kerem'i alıp merkeze bir can uzun hamlesi senin oyununu inanılmaz rahatlatır.
0: Sağa sola da biraz deplase olan oyuncuya ihtiyacımız var. Kerem şu an itibariyle onu yapamıyor mu? Bak az önce bir dakika önce sırtı dönük almış olduğu serbest vuruş, faul. Yani bunları biraz daha sık yapmamız gerekiyor. İşte yani oralara kadar lazım. Gelmesi lazım Kerem Aktürkoğlu'nun ki bizler de hani pozisyon bulma çabası içerisine girelim. Bak duran top duran top diyoruz. Hala bir duran top tehlikesi de yaratamadık. Çünkü şimdi sol kanatta Barış Alper aldı. Eksiltti orada rakibini derken İlhan Kunda'ya kadar açılan bir top uzaklaştırdılar.
1: Acil bir şekilde bak sağ kanattan ne zaman Arda içeriye doğru gelse veya sol tarafa doğru yaklaşsa senin sağ kanadından en az iki oyuncu başta
2: sal, İlhan Kunda'ya. Sal.
3: Ah be.
0: İşte bu tarz pasları yapıyoruz deniyoruz ama son dokunuşlarda biraz gecikiyoruz. Şimdi ben burada kilidin şöyle açılacağını düşünüyorum Erke. Kapalı savunmaya karşı Barış Alper'le beraber fiziksel bir temasa giriyorsun. Ama Kenan Yıldız'la beraber daha kreatif oluyorsun. Kenan, daha çok çalım atma yeteneği söz konusu oluyor
1: Kenan'ın
0: tabii.
1: Kenan'ın şu an sağlığı bu maçı oynamaya elverişli değil.
2: Evet, hocanın yani da söylediği gibi Montella'nın da bahsetmişti.
1: Şu an senin elinde Kenan alternatifi en son düşüneceğin şey.
0: İkinci Kenan, yarıda mecbur gelecek Kenan alternatifi. Skorda geridesin.
1: Valla ve... ben Kenan'ın bak oynayabileceğine hala inanmıyorum. Yani mevcut sakatlığının Kenan'ı bu maçta 3 tane oyuncu saydı dünya basını. Biri Yamal, biri Kenan, diğeri de şeydi.
0: Son yarım saatte mi tercih etmez?
1: Bence yani oyunu Kenan'sız çözmenin formülünü bulmaya çalışacak. Kenan'ın çünkü ciddi anlamda hani zorlu bir sakatlık sürecinden geldiğini ve sakatlığının düzelmediğini düşünürsek Kenan'ı burada riske etmek mi? %100 Kenan'la gerideki iki maçı, kalan iki maçı kazanmak mı?
0: Bak antrenman eksiği şu anda ne durumdadır bilmiyorum.
1: Düz koşu
0: kendisi
1: yapmış.
0: Düz koşu yapmış,
1: dün,
0: evet.
1: Dün sadece düz koşuyla devam etmiş.
0: Şöyle bir durum var. Skor eşitlikle devam etseydi ben de Kenan Yıldız'ı riske atmazdım. Ama skorda geriye düştüğümüz için böyle bir risk kafasında canlanır Montella.
4: Bu arada böldüm seni, kusura bakma Serper. Dinleyicilerimiz genel itibariyle şey yazmışlar. Paniğe gerek yok, biz zaten hep geriden gelip yenen bir takımız diye. Böyle bir istatistik var mı?
2: Bilerek mi yiyoruz acaba o yüzden?
0: Doğru.
2: Bilerek gol yemiş olabilir miyiz?
4: Bak, oha ya, bu nedir ya?
1: Sarı kart çekme var.
4: Yani tutup verdi, kenara attı ya.
2: Verdi mi sarıyı? Çıkardı, elini cebine soktu sanki hakem.
4: Verdi mi? Vermesi de.
2: Hakemin sırta baksana, Robocop gibi. Ne giymişler acaba?
0: Göğsünde
4: İçeride akü falan var. Şimdi
2: her tarafı
4: var
2: dolu.
4: Ya.
2: Kesin abi, dolu. Her yeri dolu.
0: Şimdi.
2: Hadi beyler. Hadi beyler. Hadi Ferdi. Hadi Ferdi.
1: Gene ya. Yine çok at durarak sonra, oynuyoruz
2: abi,
1: ya.
2: Abi yürüyor. Yürüyoruz. Yürüyerek yapamayacağız bu işi.
1: Karambol yaratmaya evet, çalışıyoruz ceza sahası.
2: Vur gelişini.
4: Yok, yok yok.
1: Çok kötü oldu. Oh. Kerem göğsüyle indirdi. Ceza sahası içerisinde Orkun.
2: Çok da müsait değildi aslında. İşte anca o vuruşu yapabildi.
1: Doğaçlama bir vuruş evet, çıkardı. Evet. Bu vuruşun adı yok literatürde.
2: Bir şey denedi, olmadı. Olsa güzel olurdu.
0: Bir taraftarımız şu anda ekrana geldi.
2: Let's go
0: yüzünde de
2: yazmış,
0: let's go
2: yüzüne
0: yazıyor. Evet.
2: Ya Barış tarafında da çok zayıf kalıyoruz. Değil mi?
0: Ben de katılıyorum.
2: Yani işte sağ orada kanadımız yok şu anda gördüğüm. Sol
0: kanatlarımız yok abi.
2: Yok gördüğüm. Ortadan da bir şeyler yapmaya çalışmıyoruz. Genelde kanatlara taşımaya çalışıyoruz. Kanat da boş kalıyor. Oradan bir cevap alamıyor orta taraflar.
4: Bu i̇şte arada bizim minik izleyicimiz burada yok mu? İçeri mi gitti?
2: İçeride Doruk herhalde. Bey.
0: Doruk Bey de geldi.
2: Mikrofonu önünden aldım. Sinirlendi gitti.
4: Her an her şeyi söyleyebilir çünkü.
0: Birazdan belki bizim stüdyomuza baskın yapar kendisi.
2: Canı sıkıldı.
4: Yalnız Doruk çok sinirli bir çocuk. Yani ağzından her şey çıkabilir. Burada olmaması daha hayırlı bence.
0: Evet,
1: ben
0: şu anda
1: maçı izlerken Doruk'u hiç tecrübe etmedim, o yüzden bilmiyorum.
2: Hiç izlemiyor ki. İlk defa izleyecekti, onu da yapmadı işte.
1: Bir babanın dramı. Bu arada sol kanattan şimdi Bos üzerinden yine geliyor Avustralya. Zeki ile birebir kaldılar. Onlar da şimdi
2: içeri orta,
1: arka direğe doğru kontrolsüz bir orta.
2: Ya güzel, inanamıyorum ya. Adamların bizim 18'in içine girdiği pozisyon yok. Bir golleri var ya.
0: Evet, en sinir bozucu durum evet, oluyor yani, değil mi Umut abi?
4: Evet. Sevgili Umut, futbol biraz da böyle değil mi?
2: Ya böyle böyle. Maalesef ki böyle. Genelde de bizim üzerimizde oluyor bu oyunlar sevgili Yıldırım. Hep bir normal takımlarımızda da aynı Avrupa'da. Öyle saçma sapan golleri yemeyi seviyoruz.
0: Fatih Yıldırım, az önce bir soru sordun, geriden gelip kazanmışlığımız
2: var mı böyle bir
0: son hazırlık zaten maçında, geçtiğimiz hafta son hazırlık maçında Venezuela karşısında
2: yine 1-0'dan 2-1.
0: 2-1 kazanmıştık evet.
2: Aynı.
4: Ya ben niyeyse böyle milli duygularımdan...
0: Şimdi savunma arkasına bir pas.
2: Evet. Hızlı. Zeki yetişemedi, hızlı geldi.
4: Abi ben farkla yeneceğimizi düşünüyorum hala ya.
2: Ha, farkla.
4: Ne farkla evet.
2: Şu hala maç fark göstermiyor ya. Hiç göstermiyor.
4: Ya, ya. Öyle bir inanıyorum.
2: Rakibin iyiliğinden değil, bir çok kötüyüz abi. Rakipte hiçbir şey yok.
0: Vallahi bize bir şu anda devre arası
4: gelecektir. Hazırlık maçlarında iyiydik biz.
2: Hazırlıktı ya, o yüzden rahatız, kafamız rahat. Ciddiye binince birazcık daha bir herhalde stres yaptık, nedir bilmiyorum.
1: Sevgili Fatih'in sorusuna cevap vereyim. Geriden oyun kuruyor şu an Avustralya. Türkiye-İsviçre mücadelesi Euro 2008.
2: Hoca faul yok mu orada ya?
0: Şanmadı faulü. İran Kunday'la yine geliyor Avustralya. Dengesiz yakaladılar bizi ama güzel ama o
4: Ferdi.
0: Da pas
4: abi
0: yaptı.
4: Ferdi de.
1: Hadi Ferdi. Topa gitmekte yani orada niye bu kadar tereddüt etti? Ferdi topa mi gitmekte niye tereddüt etti?
2: Gidemedi
1: yani
2: mi? Ne bu?
1: Ben şu an sana bir şey söyleyeyim mi?
2: Ben anlamadım. Panik, oyun durdu sandım yani. Ferdi'nin gitmemesi.
0: O panik, da büyük ihtimal oyun durdu.
4: O da öyle zannetti abi. Faul var zannetti orada.
1: Panik geçmedi ha. Hala herkes tam olarak kafacı oyunun içinde değil.
2: Taç verdi onlara değil mi? Tabii Ferdi geç kalınca.
1: Sirsati taç atışını kullanacak. Uzun kullanabilir. Ki nitekim uzun kullandı. Merkezde boşta kalan top ceza sahası dışından
4: dışarıda.
1: Bir vuruş.
4: Erke bir şey
1: dışarıda
4: anlatıyordun.
1: Sana istatistikleri verecektim. Geriden gelip kazandığımız maçlar turnuvalarda diye. Euro 2008 Türkiye-İsviçre mücadelesi.
2: Geldi hız. Apollon hızı geldi. İlk çıkış 109'a kadar çıktı galiba değil mi? Kaç yazıyordu?
1: 109'u gördüm. 109. Direkte 32. Direkte patlama aldığında 32 kilometredeymiş.
4: Bilmeyenler için söyleyelim. Toplarda çip var. Toplar şarjlı.
0: Evet.
4: Şarj edip
2: şarjı biterse dönmüyor mu top?
4: Dönüyor, dönüyor.
2: He tamam.
4: Ama tam dönmüyor yani.
2: İttire ittire götürüyorsun topu.
1: Dönerse zaten senin değildir o top.
2: Ortak yayınımız şu an itibariyle sonlandı. Hadi Barış be, ah.
0: Ah, kaleci.
2: Kaleci. Çok
4: peki,
2: tuttu topu.
0: Şuralarda baskı getirmek lazım işte, evet.
4: Evet.
2: Arda kaldı. Kaleye dönemedi.
1: Arda sürekli kontrollü oynuyor. Arda'nın kontrollü, yani Arda
2: abi yüzünü sürekli... kaleye dönersen seni düşürecek adamlar, indirecek aşağı zaten.
1: Arda çok kontrollü kalıyor şu an. Yani ya Arda'nın oynadığı pozisyonu değiştireceğiz. Arda biraz daha Hakan'ın rolüne geçecek. Sağ kanada başka bir oyuncu alacağız.
2: Boşa boşa dolduruyoruz sürekli.
0: Kenardan ortalar açıyoruz ama kenarda, yani içeride sadece Kerem Aktürk oldu.
2: Antrenman ortası bunlar ya.
0: Evet evet, yani çok başarılı ortalar olmuyor bunlar maalesef. Şimdi
1: yine baskıyı getirdik, Kerem Aktürk oldu. Bas, ver presi. Şimdi orada Arda
0: ön alanda
1: bir tuzak kurduk.
2: Tamam ver abi orada bas. Bak taç oldu, bir şey oldu yani.
4: Çıkamaz Erke adamın. Şöyle muhabbetler olur mu ileride ya? Hocam şarjı bitti topun.
2: Oğlum size kaç kere maçta önce takın şunu diye. Çipli toplar.
1: Bu arada
2: bu çipten önce de futbol topunun saatteki hızını biliyorduk zaten değil mi? Böyle maçlarda da ölçülüyordu zaten.
0: Evet evet evet.
1: Kamerayla ölçülüyordu, evet, ama kamerayla. Şimdi çiple beraber
2: net işte, veriler veriliyor. İşte topun veriler. Kaleciye değdiği anda, direkle buluştuğu andaki hızı falan, bunların hepsini görüyoruz.
1: Aynen evet. Öyle. Biraz daha hani bilgisayar oyunu gibi oynanıyor gerçek futbolda. Şimdi Hakan Çalhanoğlu sol tarafta Ferdi'nin önündeki boş alanı besledi. Barış Alper Yılmaz çizgiye doğru mu inecek? İçeri çekti, merkeze bir pas. Kimsenin olmadığı ya çok... bir yere İran Kunda da kontrolsüz bir şekilde bizim
4: soldan
1: sağımıza
4: gönderdi. Soldan çok kötü ilerlemiyor muyuz ya?
2: Çok kötüyüz. Soldan da kötüyüz. Sağdan da kötüyüz. Kötüyüz yani. Bir şey yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Yapamıyoruz, başaramıyoruz.
0: Çalım atan oyuncumuz yok. Bak 40 dakikayı, 41 dakikayı geride bıraktık. Çalım atma yeteneği. O yüzden Kenan Yıldız hamlesi olur mu diye düşünüyorum. Kenan Yıldız olmasa bile Can Uzun buranın belki ilacı olabilir. Ferdi Kadıoğlu şimdi solda sıkıştı. Yardım gerek, yardım. Biraz daha yakın oynamak gerekiyor birbirimize.
1: Orkun, Arda, Hakan, İsmail aynı anda sahadayken kalabalık artıyor. Hem Orkun, Hakan, Arda kaldığında
2: Arda.
4: Bu arada Ferdi'nin gününde olmadığını yazan dinleyicilerimiz var. Katılıyor musunuz buna?
0: Doğru söylüyor. Bence savunmada biraz geçişlerde zaman zaman aksıyor Ferdi ama yani evet. Önünde de dediğim gibi Kenan Yıldız'la oynamaya çok alıştı milli takımda Fatih abi. Şimdi uzun bir aradan sonra Barış Alper onun önünde. Genelde Barış Alper sağ çizgide tercih ediliyordu. Önünde elemelerde hep Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ikilisiyle biz sol kanatta ilerledik. Şu anda biraz oyuna adaptasyon sorunu çekiyorlar bence.
4: Bu arada Erke böldüm seni, kusura bakma da. Hakemin kamerası biraz şey gibi değil mi ya? Yasa dışı görüntü kamerası böyle 144p böyle herhangi bir şey.
2: Güvenlik kamerası gibi.
4: O kamerayı biraz şey yapmaları lazım ya.
1: Silin.
4: Ya silin ya bir şey yapın kardeşim.
0: Buğulanmış evet. Yani ciddileşemiyorum bir anda, maça dönemiyorum.
2: Hakemin teli damlamıştır belki.
1: İlan Kunda'ya sert bir müdahale yaptık, hakem devam dedi.
2: Ya bir şey diyeceğim, İlan Kunda'nın boyuna bir bakabilir miyiz ya? Kaç
1: bu arada kontra hata başlıyoruz. İsmail Yüksek. 4-3 yakaladık. Sağ kanada Kerem Aktürkoğlu. Kerem şimdi içeriye doğru yerden pas, hücum devam ediyor. Oğlum. İsmail olmadı.
2: Ya 4 kişiyle hücum ederken çok, topu rakibe vermek nasıl bir...
1: Eyvah ya, Merih Demiral'ın birebir kaldığı her pozisyon beni inanılmaz gerginliğe sürüklüyor ya.
4: Neden?
2: Çünkü şey çok savunmasız, güvensiz, güven
1: ya,
2: vermiyor.
1: Ya tek hamleli oyuncu yani evet. Orada İran Kunda ile veya Ture ile birebir kaldığında hamleyi yaptıktan sonra toparlanıp rakibine evet. Yetişmesi çok kolay
0: dengeli
1: olmuyor.
0: Dengeli duramıyor.
2: Yediğimiz ilk golde de öyle, ilk hamle yapamadı. Geri kaldık.
4: Uzaktan vurdukça rakibin morali de yükseliyor diye bir yorum var WhatsApp'tan.
2: Çünkü şey biz kaleye kalenin dışında artık kaleyle alakamız olmadığı için onlar da.
0: Barış Alper şimdi sol kanattan getiriyor topu, işte bahsettiğim korner çalım yeteneği mi? Burada out. Kalıyor. Korner.
4: Ya babalar bir şey soracağım ya, biz başından beri Barış Alper'le soldan bindirmiyor muyuz?
2: Evet.
4: Yani 40 dakikadır bu. Bunu Montella da görecek herhalde.
0: Korner dedi. Orta hakem korner dedi. Daha sonrasında vazgeçti. Yardımcı hakem onu düzeltti. Vazgeçti. Barış'ın, out kararı verildi.
1: Barış'ın sol ayağına temas etti. Pozisyon
0: İkidir Barış'ın sol ayağına temas ediyor.
4: Abi ben top çipli, uzaktan müdahale ettiklerini düşünüyorum.
2: Görünüyor. Topun yönünü değiştiriyorlar bence.
4: Ben inanıyorum buna ya.
2: Bak oyun var, oyun. Büyük oyunu görelim beyler.
4: Bak vallahi buna inanıyorum. Yarın öbür gün yıllar sonra çıktığında Fatih demişti dersiniz.
2: Topta mesela kaleye giderken olmayan bir falsoyla sağa açılabilir. O çipler hep buna yol açacak.
4: Arkadaşlar.
0: Abdülkerim'in şutunda mesela değil mi?
2: Evet.
4: Ben Erke inanmıyor musun buna?
1: Ben mesaj okuyordum.
2: Biraz komplo teorisi, komplo teorisi kuralım ya.
4: Ya yani ah be oğlum.
2: Gene aldı.
4: Ya düştü, kaydı düştü.
1: Kaydı düştü. Ve şimdi Orkun Arda, ya ben Orkun Arda'yı niye...
2: Ya bir şey diyeceğim. Avustralya milli takımındaki ilan, bir kişiye karşı bu kadar aciz duruma düşmemiz normal mi ya? Kimi karşısına alsa adam yatırıyor.
0: Bu yani İsmail'i işte, hızlı oyunculara yalnız veremiyoruz.
2: Zeki, Merih'i.
0: Bak yine bak.
2: Bak yine aldı. Gene geçtiler.
1: Gene birebir kaldılar. Dikkat, bu sefer Bosta sol.
0: Abi, bu, aman yardım bu, getirelim.
1: Oo, abi sana bir şey söyleyeyim mi? Merih Demiral hiç vermiyor. Hiç vermiyor. Yani Allah Merih Demiral Allah. Şu an hiç güven vermiyor. Hamle yapamıyor. Hamleyi kaçırdığı zaman İran Kunda vurup geçiyor. İçe kat edip şut pozisyonu yaratıyor. Ya yani şu ana kadar...
2: Yine Merih aynısını yaşadık. Sağına çekti.
1: Meri hiçbir şekilde hamlelenemiyor. Yani şu an
4: peki,
1: savunmada...
4: Sayın hocam, Meri'nin bu halini nasıl yorumluyorsunuz? Neden olabilir?
2: Vallahi sevgili Yıldırım, bunun tek sebebi şey gibi duruyor bu. Yorgunluk ve vücudun artık daha fazla ileriye gitmemesi. Başka bir şey yok.
0: 4 dakika uzatma süresi eklendi. 4 dakika eklendi.
1: Şimdi Barış Alper'le yine hücum etmeye çalışıyoruz. Hakan Çağlanoğlu sağ tarafta oyunu genişletti Zeki. Alanı genişletti. Arda topu kazanabilecek mi? İsmail yine kazandı topu. Arda.
0: Aç oyunu.
2: Ferdi'ye geldi. Sol taraftayız.
0: Biraz daha yakın oynayalım şimdi abi, Ferdi ve Barış'a o kanatta. Biraz daha yakın.
2: Be, içim bayıldı ya. Üf.
1: İçe çek, orta aç. İçe çek,
2: hadi
1: orta
2: Ferdi
1: aç.
2: Be.
1: Bize hiçbir şey kazandırmıyor.
2: Yan yanasınız abi. Yerdesiniz. Ayrılın birazcık. Arda, Hakan.
0: Evet. Son pasta geciktik.
1: Orkun o kadar haklı ki. Kerem Aktürkoğlu'na kızmakta o kadar haklı ki. Ya durarak oyunu beklemezsin. Takım hareket etmeye başlamış. Verkaç yapmışsın. Kısa alanda oyunu oynuyorsun.
2: Bir adım atsa kafi.
1: Bu kadar hareketsiz olamazsın. Ya rakibinin kucağına oturacaksın. Sırtını döneceksin. Opsiyon olacaksın.
2: Araya al Kerem, dön.
4: Dön.
0: Barış, güzel. Haço alalım. Cezası aslında bir orta kaleci yumrukladı orada. Devam edecek hatamız.
1: Haydi. 4 dakikanın uzat. 4
4: son 3 dakika. Evet, son 3 dakika.
1: Dakikası bitti.
0: 45 artı 2. dakikaya giriş yaptık.
4: Ya en azından birbirle girelim ya.
0: İnşallah.
1: Şu ana kadar bu arada maçın en iyi oyuncusu bizim adımıza İsmail Yüksek olabilir. Bir pozisyon hata yaptı ama onun
2: o da gol oldu zaten. Al işte.
1: Abi inanamıyorum ya. Yani inanamıyorum ya. Barış Alper'e inanamıyorum ya.
0: Bunlar çok basit hatalar. Basit hatalardan uzak kalmak lazım. Ama ayağımızdaki topu maalesef teslim ettik rakibe.
2: Ya ilk defa abi. Yani yıllardır sanki evet, birbirlerini tanımayan oyuncuların ilk defa sahada buluşması gibi bir şey seyretmiyor muyuz?
4: Biraz öyle seyrediyoruz evet.
2: Birbirini işte, tanımayan, evet, anlamayan oyuncularla sanki kurulmuş gibi. Öyle de değil aslında ama öyle evet, bir izlenim var.
0: Ya bu biraz psikolojik, mental olarak kaynaklanan bir
4: saat zaman. Farkına alışamamış olabilir mi bünyeler diyen var.
2: Abi saat farkı var. Turnuvanın en çok kilometre kat edecek takımlarından bir tane. Birincisiyiz biliyorsun 7000 kilometreyle.
4: Evet, 7000 kilometre.
2: Buraya gidildi gelindi. Bunların hepsi etki edecektir illaki ama bu bizim oyun kuramamamız değil etkisi. Yorgunluk olabilir.
1: Abi yorgunluk
0: hava durumu, sıcaklık
2: olabilir. Hava durumu olabilir. Belki bir ihtimal.
1: Çünkü iki gün sonra vücut kendini olduğu ortama adapte edebiliyor.
2: Biz de 7 gün 8 gün önce zaten
1: ya biz 10 gündür
2: yani
1: neredeyse oradayız. Evet. Şu an hani iklime, havaya, koşullara
4: çok faktör
1: adaptasyon
4: var ve bu arada unutmayalım top çipli. Onu da
2: söyleyelim.
0: Aleyhimiz olarak aktaralım. Hakan ters ayağıyla ortalama
2: şimdi belli
0: istedi
2: bir seviyeden sonra artık futbolcular da birbirlerine benzemeye başlıyorlar. Yani o moral motivasyon düşüyor.
4: Bulaşıyor
2: artık,
4: abi bulaşıyor.
2: Evet
4: yani.
2: O hatalı paslar Hakan'da yoktu, ona da bulaştı gibi.
4: Evet.
1: Abi Barış Alper'in ve Arda'nın bazı tercihleri beni üzüyor öyle söyleyeyim. Bak gene geriye doğru hamlelendi çünkü ya merkezde kalmak
2: topu alacak
1: Arda
2: kimse yok abi. Arda da biliyor bunu. Sırtı dönük alacak kimse yok.
1: Arda,
2: Kerem döndü.
1: Bir
2: Kerem
1: anlık şans aldı. Kerem, vurma. Kerem Aktürkoğlu penaltı noktası üzerinde vuramadı.
0: Çok iyi pozisyondu.
4: Erke bağıracağın zaman söyle oğlum. Kulağım patladı burada benim ya.
2: Yemin ediyorum.
4: Kulaklığı attım bir anda.
2: Kap. Hadi Hakan.
0: Arka direğe doğru şöyle.
2: Hadi,
0: bir
2: bitiyor
0: kolladı
2: beyler.
0: Zekiyi.
2: Son ataklardan. Son ataklar.
4: Son ataklar artık.
2: Orkun.
4: 3,5 oldu dakika.
2: Solda Orkun.
1: Çok kötü bir pas tercihi. Abi bu savunmaya çarptı ve sonrasında
4: bu şeydi artık bitsin ilk yarı vuruşuydu ya.
0: Evet evet. Bir an önce bize soyunma odası
2: hadi
0: şart.
2: Hadi beyler tacı kullanın.
0: Evet son artık ilk yarıda son ataklar diyebiliriz. Son bir dakikanın içerisine girdik. Yine sağ rakip yalandayız. Sağ kanatta Zeki çok az topla buluşmuştu orada.
4: Son atak mı?
2: Kerem abi. Yok, Kerem girmeye çalışıyor.
0: Korner al oradan. Korner çıkarın şuradan.
2: Ah be, out.
0: Avut mu korner mi bakayım?
2: Avut. İlk yarı bitti.
4: İlk yarı bitti.
2: Hakem bitirdi ilk yarıyı.
1: Yunus Akgün tercihi gelir mi?
0: Gelebilir, gelebilir.
1: Bak, Yunus Akgün tercihi de olur. Kanattaki oyunu hareketlendirirsin. Kanattan biraz daha hani kanat çizgiye basan, çizgiye inen oyuncuyla oynayıp Barış'la yapmaya çalıştığın şeyi sağ kanattan yapıp bir oyun opsiyonu oluşturabilirsin ama Arda'nın şu an kanattan merkeze doğru geldiği her pozisyonda kendi sağ tarafımızı çok boşaltıyoruz ve rakibi takip etmekte de çok zorlanıyoruz. İlk yarıda hayal kırıklığı yaşadık. 1-0 geldi.
4: Hem de nasıl bir hayal kırıklığı
2: yani
4: ya.
2: Yunus Can Deniz üçgenindeyim ben de ilk olarak düşündüğüm isimler ama sağdan da alacağın oyuncu da kim? Ya, benim şu an aklımda da yok yani Barış da sahada yok. Var gibi yok. Biz Kerem de yok. Ya oyuncu içeride bir şey diziliş değişikliği de gerekiyor gibi Kerem'le oynayacaksak eğer.
0: Evet evet yani merkezde o topu gelen ortaları Kerem Aktürkoğlu karşılamamalı Umut abi. Katılıyorum sana. Ya bari şey yani hiç değilse Barış Alper orada olmalı o fiziksel cüssesiyle zorlamasıyla.
2: Çünkü yani Barış'ın sol kanatta şu an hani bindirmeye de mecali yok gibi duruyor. Her topu ayağına alan bir stopluyor topu. Arda dahil, Hakan dahil, Orkun dahil, Barış dahil, Ferdi dahil. Hepsi.
1: Çünkü rakip arkada 5 kişiyle evet. Hattı kurduğunda öndeki 4 kişi de o kurulan hattın arasındaki koşu atılabilecek mesafeleri karşılıyor. Ve sen geriden oyuncularını topsuz o hatların arasına koşturttuğun zaman ki koşturtamıyorsun şu an. Opsiyon yaratırsın veya topu ayağına alan oyuncu o koşuyu yapan oyuncunun alanına daha doğru bir şekilde hamlelenip kendisine ikinci şut opsiyonunu, pas opsiyonunu yaratır. Şu an durarak oynadığın için o hatları da topsuz koşularla kıramıyorsun.
4: Abi izleyiciydi bu arada bak WhatsApp'tan yazanları okuyorum. İzleyici dinleyicilerimiz
2: onlar da sıkılmışlar
4: değil mi? Ya sıkıldım diyor mesela. Ya ne kadar kötü oyunu. Uyuyacağım ben ya falan diyenler var yani. Bunlar kötü şeyler işte yani.
1: Arkada çok kalabalık bekliyorlar. Özetle bu.
4: Biz bir ara veriyoruz. Evet. Siz devam ediyorsunuz galiba.
0: Biz de ufak bir şarkı arasına tamam. Gideceğiz abi. İkinci yarıda görüşürüz.
4: Tamam. İkinci yarıda Lig Radyo Alem FM ortak yayınıyla devam.
0: Evet Erke.

0: Saat 8. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Yani moral bozmuyoruz. İkinci yarı var. 45 dakika var. Şu an takım sahaya geliyor. Gözümüz sahada. Kenan giriyor galiba, değil mi hocam? Kenan girdi.
5: Kenan oyunda.
1: Kenan oyunda. Bak. Evet. Sarper'in dediği gibi oldu.
5: Oynatmaz dedi.

0: Lig radyomuzu duyuyor mu? Yok, duymuyor şu anda. Lig radyomuzu duymuyor. Duyuyor mu?
1: Alem FM'le ortak yayınımızda bir yandan geldi. Sürüyor. Sevgili Vahittin Çiçek maçı yerinde takip ediyor TVNet'ten. Bizim de zaman zaman yayınlarımızda kendisini dinliyorsunuz. Devre arasında stat'tan bir değerlendirme notu gönderdi bizlere. Hem onu dinleyeceğiz hem de ikinci yarının başlamasıyla birlikte mücadeleyi daha yoğun konuşacağız. Bu arada milli takımımızda da bir oyuncu değişikliği var. Onu Kenan, da birazdan anons edeceğim ama. Sarper, gidebiliyor muyuz
2: sevgili devre arası? Bir dakikalık bir değerlendirme. Hemen ortak yayına geçmeden önce bir dinleyelim istersen.
1: Bu arada sen haklı çıktın, Kenan Yıldız oyunda Barış Alper yerine.
2: Tamam.
0: Bu arada hocam sana sorayım. Evet, Fatih çok Bey. Hızlı. İkinci yarıda bu Kenan değişikliğinden sonra.
3: Evet, bir şey olacaktır sevgili Yıldırım. Bir hayat öpücüğü gibi diyelim mi? Yani Kenan'ın girişi bir hayat öpücüğü gibi olacaktır inşallah. Yani hocamız ilk yarıdaki durumu Barış Alper Yılmaz'a faturasını kesti ilk başta. İlerleyen dakikalarda neler olacak? Golü bulabilecek miyiz? Bulamayacak mıyız? Göreceğiz. Hakan'ın uzaktan bir şutu yerden sekti, kalecide kaldı. Göreceğiz. Bunu da göreceğiz. Daha sonra gelecektir muhtemelen Can Uzun hamlesi ya da Deniz hamlesi. Oyunun gidişatına göre. Şu an için Barış Alper Yılmaz'ın yerine sol kanatta Kenan oyunda.
0: İlk son 25 dakika bir düştük ama son 20-25
3: evet,
0: dakika bir
3: düştük. Evet, iyice düşmüştük. İlk yarı konuşuyorduk. Kenan oynayabilecek gibi değildi. Sakatlıktan çıkmıştı. Sadece bir antrenmanda düz koşu yapmıştı. Fakat durum, vaziyet Kenan'ı çağırdı. Kenan da sağdaki yerini aldı. İnşallah ondan beklediğimiz performansı
0: alırız. İnşallah
3: gösterecektir.
0: Alırız.
3: Golü de bulacağız inşallah.
0: Evet. Şimdi bir taraftan kulağım Lig Radyo'da orada bir bant girdi. Bir dakikalık bir değerlendirme girdi. Birazdan tekrar Lig Radyo'yu dahil edeceğiz. Ortak yayınımıza devam edeceğiz.
3: Şimdi şu orta sahada rakip ceza sahası tarafında sevgili Yıldırım bir serbest vuruş kazandık. Hakan'la beraber topla çıkmaya çalışıyoruz. Solda Ferdi ile beraber sol çizgide Kenan'la topu
1: bizim
3: buluşturduk.
1: Umut yazmış. Dinleyicimiz sabah programlarının üçüncüsü. Umut, yediğimiz gol öncesinde adamlar zaten uzun topla savunma arkasını deniyordu. Bizim stoperler alt gövdesi yavaş, Merih geri koşana kadar Abdülkerim koşamadı bile. Evet. Kademeye stoperlerimiz giremiyor. Hantal kalıyor. Biz niye içeri gereksiz orta yapıyoruz? Barış Alper her topu içeri şişirdi. Gören de içeride forvetimiz var zanneder. Can bak, Uzun bak, acilen bak, bak, oyuna işte, girmeli. Bu... Denmiş bu arada yine Avustralya.
3: Evet, top kaybı yaşadık. Sola ya. Sola git, sola
2: şu
3: git.
2: Şu anda evet. Sol kanattan da geliyorlar. Ortak yayına da geçmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Aman.
0: Ya bir şey söyleyeceğim babalar. Cahilliğime verin ama ya bu ihtimaller maç öncesi zaten konuşulmuyor muydu mesela? Yani hani işi bu değil mi teknik kadronun mesela? Bu da bir ihtimaldi. Bu az önce anlattığın.
2: Abi, yani şöyle bir ihtimal. Öyle diyorsun ama ya iki tarafın da zaten birbirinin hatalarını kollama noktasında bir karşılaşmaya şahitlik ediyoruz. Yani zaten onlar bizim hatamızı daha iyi kolladılar şu an itibariyle.
3: Şöyle bir şey, biz zaten defansımızın ağır kaldığı bilinciyle beraber onların önünde üçlü zaten oluşturduğumuz bir set var ya. Muhtemelen o seti aşıp gelemeyeceklerini düşündük. Fakat 2-3 kere çok tehlikeli geldiler ki bir tanesinde de İsmail kaçırdı. Meri ilk hamleyi yapamadı ve golü yemiş olduk. Şimdi kornerden geliyorlar.
0: Kornerden geldiler ama...
2: Arkaya doğru açalım. Evet,
3: çok güzel. Hep böyle vur. Hep böyle vur. Oğlum benim.
0: Böyle çok iyi böyle.
3: Hep böyle. Sütler helal olsun sana.
1: Sadece bu kontrollü oyun ve rakibin hatasını beklenen oyuna bizim süratle ve tempoyla karşılık vermemiz gerekiyordu. Kenan'ın oyuna girmesi konusunda Serper sürekli aynı şeyi söyledi ama Barış'ın çıkması doğru mu? Onu ayrıca bir tartışırız.
3: Evet, siz de yayında değilken demiştik. Şu an Montella faturayı ilk başta Barış'a kesti. Şu an Barış herhalde en zayıf halka olarak gördü saha içinde.
1: Günah keçisi Barış oldu ama... Evet. Yani günah keçisi Barış mı yoksa burada Orkun'un oyununun olduğu alanda Orkun gerçekten oranın oyuncusu mu? Onun tartışılması lazım. Kerem Aktürkoğlu çünkü bu kadar
3: zaten
1: fiziksel...
3: Kerem'in de yeri orası değil. Yani milli takım Montella'nın yaptıklarından bir tanesi de bu. Kerem de orasının adamı değil. Orkun da aslında değil. Birçok orasının adamı olmayan insanların yani bir arada toplanması.
2: Benim
1: Montella'nın lafınızı böldüm. Herkesin lafını lütfen böldüm. Özür diliyorum. Montella'nın oyun sistemi her yerde oynayabilen oyuncularla oynama. Yani, evet, yani birkaç tane pozisyonu aynı anda oynayan oyuncuyla oynama derdi.
2: Ferdi çekti
1: İlk
2: topu.
1: İlk defa içeri girdi
3: hadi,
1: Ferdi.
3: Hadi oğlum.
0: Ah be.
3: Dersin şu dersin.
1: Bir daha İsmail Yüksek bir daha sol ayağı savunmaya çarpan top.
0: Korner.
2: Korner. Devam. Bravo.
0: Tamam, çok iyi. Çok
3: güzel
0: iyi,
3: yakaladık. Çok bak iyi. Bu şeyi yakalamamız lazım.
2: Bu bir momentum lazım. Evet, bir hareket lazım. Momentumun bizde olması lazım.
3: Hadi bu çıkış noktamız olsun.
2: 50. dakika geldi. 50-60 aralığında gol buluruz diyorduk. Hadi bakalım.
0: Kim diyordu ya 50-60'ta? Sen mi diyordun?
2: Ben 50-60 biraz dakika aralığını uzun tutmuştu Fatih abi.
1: Evet. Ben 55-60'tı.
0: Geliyor mu? Geliyor mu?
3: Geliyor be.
0: Geliyor mu?
3: Geliyor be. Kaldır elleri.
0: Kaldır elleri.
2: Hadi bakalım.
1: Ne oluyor ya?
2: Ne oldu?
1: İtme çekme var. Abdülkerim Bardakçı'yı orada bir çektiler. Abdülkerim öne doğru fake koşu yapıp merkeze gidecekti. Oradaki çekme bir hakem düdüğü.
0: Geliyor mu?
1: Bir korner daha.
2: Diğer kanattan. Bravo.
3: Gelsin.
0: Kalp ilacımı almam lazım.
3: Totem. Bir totem yapmamız lazım. Totemimiz eksik.
2: Arda ortaladı.
0: Hadi oğlum.
2: Hadi gelsin. Ah. Yine karşıladılar. Kerem. Devam edecek. Şut mu gelir oradan? Hadi be. Kerem olmadı. Aç oyunu. Devam. Kerem. Şu anda boğduk Avustralya'yı.
3: Kerem, hadi Orkun doldur içeri. Doldurdu. Rakip yine direkte.
1: Bence Orkun Kökçü'nün şu an oyunda olması biraz bizi bozuyor. Yani Orkun değil şu anki oyunun Orkun'un oynadığı
3: kimi
1: pozisyonda.
3: Çağırıyor? Oyun kimi çağırıyor?
2: Şöyle yaparız. Bence Can Uzun'u çağırıyor. Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek yan yana bırakıyor.
1: Bu arada Merih Demiral savunma arkasına koşuyor. Attı.
2: Offside mı?
1: Offside.
3: Verdi.
1: Peki o pozisyonun Merih'te kalması ve Merih'in pozisyon geçmesine rağmen geri dönmemiş ve pozisyonu bekliyor oluşu da enteresandı.
2: Evet.
3: Bu arada tribünlerden güzel manzaralar.
2: Evet. Kim? Arjantin taraftar mı onlar?
3: Hiç Arjantin taraftar. Arjantin, evet. Brezilya hiç önemli değil. Ne ele olduğunun önemi var mı arkadaşlar?
2: Neredelerdi diyordum ben de.
1: Bir şey diyeceğim. Diğer tarafta stüdyoda kaç kişi var?
3: Şu an burada mı?
0: 6 kişi. Şu an burası çok kalabalık.
3: 6 kişiyiz
0: şu an. Yapma.
2: Sorun yok abi. Yerleştik Allah'tan savunmaya.
0: Evet.
2: Ya şöyle söyleyeceğim, oyuncu değişikliğini ben yorumlamadım. Kenan Yıldız oyuna dahil edildi. Evet, ama yani oyundan çıkması gereken isim acaba Kerem Aktürkoğlu olur muydu? Barış Alper Yılmaz'ı ön alana atıp Kenan Yıldız'ı sol kanatta bırakmak daha sanki uyumlu olabilirdi gibi.
1: Ben devre arasında İlker Duralı'nın dediğine katılıyorum. Orkun şu an oyunun zayıf halkası. Yani çıkacak oyuncu, şu değişiklikte çıkacak oyuncu Orkun'du.
0: Ama yani, ikinci yarı daha iyi başlamadık mı ya Erke?
1: İkinci evet. Yarıya yeni başladık ama senin bu dakikaya kadar oynadığın yaklaşık 50 dakikalık bölümde yani oyunda vermesini gereken nüveyi veremeyen oyuncu Orkun.
0: Aman. Oğlum ne biçim?
2: Sakin. Muhammed Ture oradan.
1: Bak Orkun'un her kötü hamlesi vücut diline yansımaya başladı. Orkun yine hatayı yaptı. Bak topu uzaklaştırırken rakibe pozisyon hazırladı. Yani şu an oyunda maalesef Orkun'un psikolojik olarak geriye gittiğini ve oyunu da olumsuz etkilediğini
3: Orkun
1: görüyoruz.
3: Orkun bir de oyunu moral motivasyonla çok fazla oynayabilen bir oyuncu. O yüzden düştüğü anda çok düşüyor. Yükselince de çok fazla yükselebiliyor. Onun bir dengesini sağlarsa eğer belki kurtarırız Orkun'u ama
1: Aman. Muazzam bir kurtarış geldi.
2: Uyanalım.
0: Hem de hemen uyanalım.
3: Al onu Kenan.
2: Biraz uzaklaştıralım artık şu topu. Çok kalabalık geldiler.
3: Müdahaleye dikkat, atar.
1: Kalk dedi, devam dedi. Sağ kanattan hücum
2: atak devam
1: ediyor.
2: Devam edecek sağ kanattan. Ceza sahasına orta. Hadi artık.
1: Hamle yapmakta çok geç kalıyoruz.
2: Bir orta daha gelecek.
1: Sol kanattan şimdi Avustralya hücumunu izleyeceğiz. Biraz. Onlar da frene bastılar.
3: Evet, biraz geri doğru geldiler.
1: Dizilimi gördüler ve
3: top ortaya kadar geldi.
1: Aynen öyle. Şimdi biraz. Kerem Aktürkoğlu'nun baskısı vardı. Kerem düştü, yerde kaldı ve Avustralya merkezde geniş bir alan buldu. Şimdi sağ kanattan hücum edecekler.
2: Arkadaşlar çok farklı yerden geleceğim ama bilmiyorum katılır mısınız? Biraz fiziksel temasa ve sert bir faale ihtiyacımız var bizim. Yani rakibe karşı sert bir faale. Şöyle hani biraz uyanalım açısından. Uyuyoruz. Hadi arkadaşlar diyecek birisine ihtiyacımız var şu anda. Ne yapıyoruz?
3: Uyuyoruz. Bu
2: hadi
3: şey,
2: arkadaşlar diyecek.
3: Estadın üstü kapalıydı değil mi?
0: Açık ya.
3: Yok, kapalı.
0: Kapalı mı?
3: Komple kapalıydı. Kapalı mı? Şu an açık mı acaba? Normalde kapanabilen stat ya tamamen.
1: Nereye bağlayacağını o kadar merak ediyorum.
3: Oksijen seviyesi. Oksijen seviyesi. Biraz oksijen alsak kendimize geleceğiz.
2: Şart şu anda, oksijen şart. Yine topu kaptırdık.
0: Abi, şu an Ture, hiç güzel şeyler olmuyor.
1: Bu sefer sol tarafta birebir de Zeki ile kaldı.
2: Yardım.
3: Geldi İsmail'den.
0: Geldi de korner.
1: Yine korner. Abi verdiğimiz her korner pozisyonu kalemizde tehlike çünkü.
3: Adamların çünkü.
1: fizik açısından evet. bize üstünlük sağlamış durumdalar ki.
0: Ya dinleyiciler de onu Ferdi'yle... yazıyor herkes sürekli biliyor musun? Sürekli dinleyicilerimiz işte fizik üstünlüğünden bahsediyor yazıyorlar.
3: Birebirde de etkililer bize karşı.
0: Biraz işimiz yani. Zor
1: bir şey diyeceğim. Reji ne yapmaya çalıştı?
3: Bir şey verdi ama ne verdi orada? Eli tuşa
1: biz
3: bastı birinin ya.
1: Biz hücuma çıktık. Korner bekliyorduk. Pozisyon korner değilmiş. Oyun bizde kaldı. Hücum başladı. Ve biz top kaybettik ama arada yaşanan şey bizde yok. 10 göremedik. Saniyemiz kayıp.
2: Evet.
1: Ya önde gene iyi yerleşiyoruz da çok çabuk geçiliyoruz. Yani... Ve sonunda şimdi merkezde topu kazandı. Orkun yerde kaldı. Çok Arda, tehlikeli güzel. Bir nokta. 24 metreden serbest vuruş
3: Arda
1: kullanacağız.
3: Arda mı Hakan mı?
1: Arda Hakan Orkun da iyi opsiyon da ben burada Hakan'a bırakırım.
3: Hakan mı diyorsun burada?
1: Hakan abi.
3: Tam ortada
1: Hakan.
3: Tam ortada center.
1: Hakan'ın yeri abi.
2: Bence direkt kaleye bir deneme yapmayacağız. Arka direğe orada
3: vursun
2: acaba.
3: Vursun ya vursun abi.
2: Melih Demiral'ı mı kollayacağız? Melih Demiral'ı da kollayabiliriz. Abdülkerim'i kollayabiliriz arkada. Çok kaleye vuracakmış hissiyatı vermediler bana ama şimdi vücut dilinden daha iyi anlasın.
3: Şöyle uzak köşeye kalecinin sağına doğru 90'a. Salsa bıraksa Arda, alsa örümcek ağlarını ya da Hakan. Kim alıyorsa
2: ah
3: alsın
2: be
3: ya.
2: Keşke. Ah be keşke.
3: Hadi abi çok da müsait. Çok müsait. Ben direkt vuruş bekliyorum.
1: Direkt vuracaksan...
3: Arda çok hazırlık yaptı sanki.
1: Arda direkt kaleye vuracak
3: evet,
1: arkadaşlar.
3: Bıraktı herkes.
0: Arda vuracak gibi.
1: Arda açılandı. Arda direkt kaleye vuracak.
3: Arda kalecinin
1: arada...
3: soluna. Soluna. Soluna.
1: Vurdu kaleci çıkarttı ona top. Vur şu topu Arda.
3: Oh. Hadi.
1: Ceza sahasına karambol topu çevirdi. Bizler elle oynama itirazları var.
0: Penaltı mı?
1: El itirazları hoca, var. El var. Milli hoca. Takımımızdan el itirazları var.
3: Kalecinin olduğu köşeye bıraktı Arda. Kalecinin yerden... olduğu yere attı yani. Boş köşeye.
1: Kenan orada kaosu yaratmaya çalıştı. Olmadı. Sonrasında
3: hakem bekletiyor.
1: Korner.
3: Bekle mi dedi? Oyna mı dedi? Bekletiyor.
1: Bekle
3: şu
1: dedi,
3: an bakıyor.
1: Bir dakika.
3: Şu an bakıyor
1: hadi
3: pozisyon.
1: Be. Hadi, oğlum.
3: Hadi
1: be.
3: Hadi oğlum.
1: Hadi be.
3: Hadi
1: be.
2: Oyna dedi şu an. Yok bekle diyor hala.
0: Bekle.
2: Evet oyna, oyna dedi. Oyna dedi.
0: Oyna dedi. Oyna dedi.
3: Olmadı. İncelendi olmadı.
2: Korner kullanıyoruz.
0: Gol gelir hadi. Mi? Gelir mi?
2: Topu içeriye doğru tekrar. Arda
1: ah,
2: döndü.
1: İsmail.
3: Oh.
2: İsmail Yüksek'in vuruşu out. Toparlayacağız, toparlayacağız. Daha dakika uygun. 57-58 bir oyuncu değişikliği. Şimdi ekranın alt köşesinden bir oyuncumuzun hızlı bir şekilde kulübeye doğru koştuğunu gördüm.
3: Evet orada gördük. Can mıydı o? Saçını gördüm ama göremedim kendisini.
2: Abi ben sadece
3: ya.
2: Kafatasını gördüm.
3: Evet saçını, sadece evet. saçını görebildik. Oh,
1: abi
3: beyler.
1: Ne yapıyorsunuz?
3: Beyler,
1: abi
3: beyler.
1: Ne yapıyorsunuz?
3: Ya adamların bize karşı baskısı da yok. Bu kadar çok elimizin ayağının birbirine dolaşması saçma sapan ya.
1: İlk kez Dünya Kupası oynuyor bütün kadro.
3: Evet. Öyle de Avustralya kadronun... ya. Hani İspanya'ya karşı ilk kez Dünya Kupası oynuyor olsan da yani.
1: Abi Avustralya'da öyle veya böyle Dünya Kupası'na en çok katılan takımlar arasında.
3: Evet o da öyle. O da öyle. En azından
1: yani
3: deneyimli
1: var. Yani senden daha tecrübeliler bu arada kadroda daha önce Dünya Kupası görmüş oyuncu var. Bunlar hep oyunu etkileyen şeyler.
0: Kardeşim bizde de yıldız isimler var yani öyle tıraş isimler yok ki.
3: Ayaklar evet. falan.
1: Arda haklısın olsun, ama burayı ama... oynamak başka bir şey.
2: Evet. Ya biraz mental anlamda sağlıklı kalmak lazım. Çok diri kalmak lazım. Ne olursa olsun kırılmamak gerekiyor. Yani o kırılma dakikalarını az önce bundan 4-5 dakika önce gösterdik. Tekrar yenilendik. Devam etmek lazım buna.
3: Evet saman alevi gibiyiz. 49'da 49 civarındaydı. Bir
2: evet,
3: heyecan
2: istikrarlı
3: yaptık.
2: Bir şekilde duramıyoruz.
3: Evet, 57'de yine yaşadık aynısını. Devam ettiremiyoruz. İstediğimiz şeyler bunlar aslında. Bizim milli takım bunları sever. Bu ateşi, bu alevi sever.
2: Ama işte o işte. Ateş, o alev acaba Umut abi diyorum ki hani bir sert bir faulle ne yapıyoruz
3: bize
2: arkadaşlar?
3: Bir şey lazım.
2: Hadi arkadaşlarla.
3: Evet.
0: Yok abi bize sağ kenarına Mehteran takımı lazım.
3: Bize bir
0: söyleyeyim.
3: Şey lazım. Ya bize, bak sert faul dediğin bize yapılan da olur biliyor musun? Bize
2: evet,
3: yapılan da olur.
2: Evet.
3: O da takımı bir anda yukarı çıkartır yani. İlla bizle ilgili olmasın.
2: Doğru
1: ben,
2: söylüyorsun.
1: Ben arada sessiz ama stüdyolu olan bir güzel insanın mesajını okuyacağım. Çok güzel bir şey söylemiş. Sena bazen niye sesli bize seslenmiyorsun? Bu konularda tüm oyuncular birbiriyle ilk kez maça çıkmış gibiler demiş.
2: Kim demiş bunu?
0: Sena. Mikrofondan çalın da Sena canlı söylesin onu.
1: Evet abi niye mesaj
4: evet,
1: atıyor bunu?
4: Hiç tanımıyorlar oynuyorlarmış gibi, gibi evet.
3: Arda ile geliyoruz.
1: Ya Arda. Kenan'ı bekledik. Kenan da orada zaten
3: içeri kat etmedi,
1: koşu geldi. Hani benim önüm boş bana direkt ayağıma pas oyunu dercesine bir baktı. Şimdi Kenan birebir de aldı rakibini karşısına. Kenan sol kanattan çizgiye doğru inecek. Kenan
2: evet,
1: geçti
2: evet.
1: iki kişinin arasından çıktı. Kenan Yıldız vuruş savunmaya çarptı.
0: Kalecide.
1: Aldı kalecide kaldı.
2: İşte bak şunu buna ilk ihtiyacımız defa var. İlk buna defa ihtiyacımız var. Yani. Bunu i̇lk Barış defa. Alper mesela yapamıyordu. Çünkü Barış Alper ve Kenan'ın çalım özellikleri aynı değil.
1: şey söyleyecektim.
2: Ben de devam edecektim. Evet.
1: Niye herkese bir kalağını geldi?
3: Delirtmeyin lan beni diyecektim sonunda.
1: Çok yükseldi farkında mısın ama böyle şey yani stüdyoda karşımda gayet normal ya konuşuyormuş gibi.
0: Ya abi bize mi çalıyor sadece, bana mı öyle geliyor ya?
2: Ne vardı şu pozisyonda?
0: Ne vardı
2: merak
0: şunda?
2: Merak ediyorum.
3: Arkadan iki elle itme var kardeşler. Birazcık Allah lütfen Allah gözümüzü be. Açalım beyler lütfen.
2: Hiç mi temas olmasın şimdi?
1: Gözümüz çok kırmızı olacak. Beyaz kaldı.
0: İlk
1: çok
0: yarıda
1: kırmızı
0: adam
1: beyaz.
0: Bizi tutup kenara attı ya, hatırlayın o pozisyonu.
1: Boğdu duvar attı.
0: Boğdu duvar attı.
3: Yardım çığlıkları.
0: Erkeciğim çok iyiydi.
2: Gol atan oyuncu İran Kunda çıkıyor.
0: Çıkıyor mu?
1: Vallahi çıkıyor.
2: Çıksın bir an önce.
3: Meri onu sağdan sildi o ikinci yarı, o yüzden.
1: Savunma.
0: Umut Bezgin bu şakana Arda Güler.
3: Ancak.
2: Serbest vuruş kullanacaklar.
1: Veli Play. Oyuna girdi.
3: Veli Play.
2: Bak. Çaldı, nereden oynayalım. Serbest vuruş kullanıyorlar ama bak kaç oyuncuyla geldiler, görüyor musun?
1: Pilavlı bir espri bekliyordum senden.
3: Playli geldi.
0: Veli Play şakası geldi bir tane.
3: Play pause. Veli'den play değil pause bekliyoruz.
0: Hadi Veli pause.
3: Hatta Veli stop.
1: Umut Bezgin'i yayından almasını istiyorum. Yayın yönetimi şu an.
2: İndirmesin.
3: İndirdi ama.
0: İndirdi ama Uğurcan boş aldı. Uğurcan da.
3: Uğurcan aldı.
2: Örümcek misin?
3: Hadi Uğurcan be. Hadi be oğlum. Hakan.
1: Abi stat'tan bir fotoğraf geldi. Şimdi sizinle de paylaşacağım. Hatta ben bir dördümüzü ortak grup açayım da bugün yayın sonrasında.
2: Aç derse. At derse.
3: Arda
2: at
3: attı
2: derse,
3: Kenan'ı. Güzel. Kenan'ı buluşturdu güzel. Topla. Kenan güzel. Aldı. Çek Kenan.
0: Hadi
3: Kenan.
0: Kenan'ım. Hadi Kenan'ım. Çekersin. Hadi Kenan'ım. Hadi
3: kimse
0: Kenan'ım.
3: Yok. Kimse yok.
1: Ferdi ya biraz yalnız ya. Ferdi Orkun'a oynasan.
2: At derse.
3: Orkun top kaybı
1: topla
3: geldi.
1: Topla ve ağlaşma süresi uzun sürdü.
2: Sanırım ilk çıkacak oyuncu, daha doğrusu ikinci çıkacak oyuncu milli takımımızda Orkun Kökçü olacak gibi.
1: Orkun çok kötü bugün. Yani Montella'nın oyunda tercih etmiş olduğu sistem yüzünden kayboldu diyebiliriz.
2: Giovanni Infantino ve Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu da görüntüye geldi. Evet, ikinci oyuncu seçtiğimiz kim?
3: Orkun çıktı.
2: Orkun çıktı. Can Uzun mu acaba?
3: Sağ
2: ben
3: olsun.
2: Can Uzun gibi gördüm ama yok.
3: Yunus girdi.
2: Yunus Akgün.
3: Yunus Akgün
1: Yunus'u
3: girdi.
1: Kanada atacak. Arda'yı merkeze çekecek. Hı-hı. Bundan sonra Yunus'un çizgiye basarak ve zaman zaman çizgiye inerek merkezde kaos yarattığı pozisyonları göreceğiz. İkinci topları daha fazla kovalamaya çalışacağız. Bu arada Zeki kanattan getirdi. Şimdi Yunus Akgün. Yunus da oyuna girdiği gibi şeyi fark etti, gördün mü? Hı-hı. Niye orta alanda kimse desteklemiyor hücumu der gibi böyle hafiften bir ellerini açtı.
2: Şimdi merkezi şöyle yaptık. 6 numarada İsmail Yüksel.
1: Abi! Kenan
3: güzel yere çekti. Önü evet. Boş olsa
1: çekti,
3: var ya çok
1: güzel. De Arda'nın önü daha müsaitti. Arda ile oynasa diğer taraftan da Hakan ceza sahası içerisine girmişti.
2: Merkezi İsmail Hakan hemen önlerinde Arda Güler'i konumlandırarak yaptık. Ferdi
3: değiştir,
2: tek başına zorluyor orada.
3: Değiştir,
2: yardım
3: değiştir
2: lazım
3: abi.
2: Yardım.
3: Oyunu taşı, oyunu taşı, sağ tarafa taşı. Çok boğuldu orası.
2: Aç oyunu, evet. Biraz açmamız lazım Avustralya savunmasını. Enine doğru açmamız lazım. Hadi Kenan. Güzel. Boşluk arıyoruz.
1: Kaldık Ferdi. Avustralya'yı yapamadık. İlk dokunuş. First touch. Güzel olmadı. Hepimizle paylaştım. Siz de anlatırsınız mevzuyu. Kerem Aktürkoğlu'nun stoperler arasında
3: evet, bir fotoğrafı
1: görüldüğü kadarıyla ne kadar fiziken ezildiğini gösteren bir paylaşım geldi.
2: Evet, 4-5 oyuncu arasında.
0: Onu paylaş da biz de görelim.
2: Gibi.
1: Evet, WhatsApp'ına bakarsan Fatih.
0: Attın mı? He, tamam.
3: Oraya gönderdi.
1: Ama ben grup kuralım diyorum yani. Ortak yayın grubunun da artık kurulma vakti geldi.
0: Ya bu arada radyoda çok fazla hanımefendi var. Bizimle beraber kadrodan izleyen var. Benim kendi eşim de burada. İçeriden dinliyor kendisi. Hayatım, kırmızılar biziz.
2: O zaman sarılar da Avustralya mı oluyor?
1: Fatih Yıldırım bu akşam eve giremedi. Fatih'ten mesaj, benim bu akşam sabah, kalacak yere
0: sabah
1: ihtiyacım var.
0: Sabah bana dedi
1: var.
0: Ki bu maçı kaybedersek oyundan atılıyor muyuz? Yok, devam dedim ya, devam.
3: Atılma yok.
2: Atılma. Bu arada daha iki maç var.
1: Çok iyi pres yaptık.
3: Ama bu 5 numara çok iyi ya.
1: Dos. Ay bos.
3: Bos.
1: Şeyde.
3: Bos.
0: Girdi.
2: Ha? Girdi. İşte hadi bakalım. İşte bu.
3: Sola.
2: İşte bu oğlum.
3: Sola.
2: İşte
3: bu.
2: Hadi.
3: Güzel.
1: Hakan Çağlamoğlu.
3: Çıkarın topu ayağınızdan.
1: Kenan topuk pası denedi, olmadı. Kime hala ama? Baskımız kime sürüyor. Ama? Onları şu an yavaş yavaş panikletmeye başladık.
2: Çaldık,
1: kazandık
2: çaldık,
1: Zeki.
2: Devam.
1: Şimdi verdi pası Arda. Ceza sahası içerisinde olmadı. İkinci kez hücum edeceğiz. Bu sefer sol tarafta Ferdi bir frene bastı.
2: Arda biraz
0: hani ya bir yorgunluk var ya, yorgunluk yani. Arda'nın
3: şutunun hiçbir anlamı yok.
0: Takımda böyle bir yorgunluk var abi.
2: İşte bu yorgunluk biraz panik, hani skora da bağlı. Panikle yorgunluk birleşiyor işte Fatih Yıldırım şu anda.
1: Evet. Umut'un dediği yere geldik. Şu an hakikaten nabız 140'larda, 150'lerde, oksijeni beden doğru kullanamıyor ve mantıklı kararlar veremiyoruz maç içerisinde.
2: Ne olursa olsun sakin kalmak lazım. Ne olursa olsun iki maç daha olduğunu unutmamak gerekiyor. Oyun disiplininden

0: arıyor Rusyan. Sol kanattan gelip içe çekip şut çekmeye çalışıyoruz. Şu anki tek hücum stratejimiz Kenan Yıldız'ın bu Vinicius Junior golü arama şekli.
1: Sağ tarafına çekecek, evet. Boş bulacak. Adamlar duvar örüyor içeride. 26 kişi adamlar ya.
2: Şunu söyleyebiliriz ama Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın birbirine daha yakın oynaması gerekiyor. Oyun aklı yüksek olan iki oyuncumuz şu anda sahada. O yüzden onların birbirine yakın oynaması bizim lehimize olabilir.
0: İlk yarıda milli takım öndeymişçesine top yaparak zamanı çok öldürdü. Bu şekilde oynarsan kazanma ihtimali sıfır.
1: Hadi Kerem,
0: demiş.
1: Hadi abi Kerem bu, ya.
3: Bu kadar.
2: Yani Orkun Kökçü dedik ama Kerem Aktürkoğlu da gerçekten Taç, biz de. Şu anda
1: o da üçüncü kişi tabii olacaktır muhtemelen.
2: Evet.
1: Ya Umut ama abi, bir an önce olması lazım artık.
2: Umut abi, Yunus oyuna girdi, farkındasın. Yunus'un alameti farikalarından bir tanesi nedir Galatasaray'da? Arka direğe Osimhen'e çalışır, Barış Alper'e çalışır. Şu anda arka direkte mesela ters ayağıyla topu aldığında kime çalışacak ki?
1: Yok,
2: Kerem Aktürkoğlu'na mı çalışsın?
1: Yok, çalışamaz çünkü.
3: Bak.
0: Yine abi Kerem yine o kadar ya eziliyor ki, yani Kerem fiziken o kadar ezildi ki.
2: Çaldık şimdi topu.
0: Hadi. Şu an topu kazanma hızımız arttı. Evet, bunu olumlu kullanabilecek miyiz?
2: Erke topu kazanıyoruz
3: sağ
2: ama.
3: Sağ tarafta bak, Yunus topu buluştu.
2: Kalabalık savunma hala duruyor önümüzde. Hadi Yunus.
0: Bire bire Yunus kaldı. Çekti. Yunus evet geçti.
3: Oh be. Out. Yine bak fizik üstünlüğü devreye girdi.
0: Bir ben omuzda hala Can Uzuncuyum. Kerem Can Uzun değişikliği bekliyorum. Kerem Can Uzun maçı çözer.
2: Kerem Can Uzun, Deniz Gül olabilir burada. Madem yüksek topları hedefliyoruz, biraz daha orada fiziksel olarak çarpışacak oyunculara ihtiyacımız var.
1: Bari şişirelim şimdiye kadar son normal hücumlarla
2: evet,
1: kanatlarımız.
2: Reklam arasına gidiyoruz, reklam arasına gidiyoruz. Şu anda yayıncı kuruluş TRT reklam arasına gitti Sumolası. Biz de istiyorsanız bir ortak yayından çıkacağız. 1,5 dakikalık bir aram var Fatih.
4: Tamam, tekrar bilgin buradayız. Olsun. Tamam, teşekkür ederiz.
2: Araya gidelim biz de. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili dinleyenler.
4: Hocam ne diyorsun?
1: Hocam vallahi işte aradığımızı yine ikinci yarıda bulamadık. Bir hareketlendik sanki birazcık.
4: O kadar.
1: O kadar farklı da bir şey görmüyoruz.
4: Dinleyicilerimizden bir fotoğraf alalım maalesef mı? Bulundukları yani ortam ne durumda? Nerede izliyorlar? Bir görelim. Alan yani meydanda mı? Mısınız, evde misiniz? Arabada mısınız? Bize bir fotoğraf. Bize bir fotoğraf. 536-901-8902'ye bir ortamınızı bir görelim ya. Nasıl? Ortamınız şekil mi?
1: Şekil öyle
4: bir
1: mi?
4: Ortamınız yani şekil çok mi? Çok da şekil bir ortamdayız.
1: Yani milli takımımız
4: bir
1: çok şekil değil.
4: Bir görebilir miyiz acaba ya?
1: En azından ortamımız şekil olsun.
4: Bir ortamımızı bir görelim. Evdeyiz diyenler var. Fotoğraflar gelsin
1: evdeyiz,
4: ama fotoğraf
1: evdeyiz,
4: istiyoruz.
1: Evdeyiz.
4: Sevim Raşit göndermiş mesela. O evdeyiz diyor.
1: O kadar milli takım
4: başı falan. Selda Baş göndermiş. Efendim ya. Başakşehir Millet Bahçesi'ndeyiz diyor. Ondan sonra hocam Eyüp Sultan'da izliyoruz diyenler
1: var.
4: Oo,
1: ne fotoğraflar Eyüp Sultan.
4: Fotoğraflar geliyor. Gamze ikinci.
1: İnsanlar nasıl kalabalık görüyor musun?
4: Göndermiş. Veli göndermiş. Suna Şinik. Ergün Arslan. Fotoğraflar geliyor. Evet, bizim stüdyonun içinden bir tane geldi.
1: Evdeyiz.
4: Evdeyiz diyenler var.
1: Şirkette olan var, nöbette olan var.
4: Vallahi o kadar çok dinleyicimiz var ki.
1: İnanılmaz akıyor.
4: 536-901-8902. Furkan Kurt göndermiş.
1: Hep beraber iyi dileklerimizle, iyi niyetlerimizle maça kazanalım istedik. Şu ana kadar başaramadık. Hayırlısı kalan 30 dakikaya falan diyelim artık. Ne diyelim bilmiyorum ki.
4: Ahmetler, Aliler, Aslılar.
1: Hey maşallah.
4: Evdeyiz. Herkes uyuyor diyor.
1: Ev i̇şte yoğunluğu daha çok lazım değil mi? Ev yoğunluğu daha çok gelen fotoğraflarda. Evdekiler daha çok.
4: Abi evde daha çok gibi ya sanki.
1: Tarladan geldi bak. Çeltik tarlasındayız diyor fotoğraf. Evdeyiz, yoldayız.
4: Evet, bu arada fotoğrafa baktım, Kerim'in fotoğrafına. Hakikaten küçücük kalmış o diğer oyuncuların yanında.
1: Evet,
4: hani yani kamera fotoğraf açısı falan mı dedim ama değil, öyle bir şey değil o.
1: Adamların zaten fiziksel üstünlüğü önceden de konuşuluyordu. Arada kaybolur muyuz, ne yaparız? Biz kendi ayaklarımızın fiziksel kalitemizin dışında yanında ayaklarımızın iyi olmasıyla, bileklerimizin iyi olmasıyla bu Arda ayağıyla, Kenan ayağıyla öne çıkarız diye düşündük. Fakat onu da çok başaramadık. Yapmaya çalıştık, yapamadık.
4: Şu an moralleri de çok bozuk.
1: Evet, genel olarak evet, milli takımın da aynı, bizim de aynı. Burada ekran başındakilerin de aynı. Orada sahada maçı seyredenlerin de aynıdır.
4: Peki Lig Radyo bizi duyuyor mu acaba?
2: Geldik, duyuyoruz.
4: Evet, çok güzel. Biz de sizi duyuyoruz. Başlıyor selam maç.
1: Hydration break. Yani
4: o havada gezen kamera değil mi?
1: Evet.
2: Havada gezen kamera.
1: Drones.
2: Çok dibimize iniyorlar sanki.
0: Spidey cam.
1: O örümcek.
0: Örümcek kamera değil miydi o ya?
1: Olabilir. O ipli olanlardan mıydı o?
0: Evet, Spidey Cam'di o ya.
1: Olabilir.
0: Çünkü futbol maçlarında drone kullanımı yasak. Geçenlerde bir yerde drone kamera sahaya düştü ya.
1: Drone kamera kullanımı
0: için. Drone kullanımı futbol maçında yasak diye biliyorum ama şimdi böyle de çok emin konuşmayayım.
2: Evet, oyun tekrar başlıyor Uğurcan'ın.
1: Evet, oyun başlıyor.
2: Uğurcan demişim ya, pardon. Patrick Beach'in Avustralya kalecisi Patrick Veitch'in kale vuruşuyla oyun tekrar başlıyor.

0: diyor. Dakika 71. En az bir 6-7 dakikalık uzatma süresi gelir tabii
1: bak,
0: maça.
1: Bir yurt dışında böyle yazıp çizen ünlü spor yazarlarından bir tanesi İran Kunda dünyaya ne kadar özel bir oyuncu olduğunu Türkiye maçında gösterdi demiş.
0: Transfer yapacak.
2: Yapma ya. Onun piyasası zaten ya. Abi işte o tam onların piyasası, Dünya Kupası.
0: Tabii.
2: İran'ın işine de yarar. Şampiyonşipten Premier Lig'e bir geçiş.
0: Yaş 20 Umut abi.
2: Yaş da 20, inanılmaz genç. Olacaktır Allah, yani bu Allah transferi yapacak.
0: Olacak iş değil.
2: Aldık ortada, aldık ama ayağımızdan açıldı. Yine Hakan'la aldık, aldık topu.
0: Şu top bizde kalsın. Verdi. Evet.
2: Beyler basın masın, ne yapıyorsanız yapın ya. Vallahi billahi
0: basın
2: ya.
0: Masın bunu da yazın.
2: Yaz.
3: Evet Hakan mı o?
2: Yunus.
1: Bak enteresan bir yorum var. Türkiye'nin daha az Hollywood vari pas ve daha etkili futbola ihtiyacı var diye bir yorum
2: biraz gelmiş. Şovdan çıkmamız mı lazım diyor.
1: Aynen
2: abi, şovun
1: öyle.
2: Şovun neresine? Şov
0: Kenan ortaladı.
2: Kaç yine tane şov gördün?
0: Yine ön direkte karşı.
2: Bir tane abi. Kenan'ın topuk pası vardı 5 dakika önce. Başka da herhangi
3: yok
2: bir şey
3: ya.
2: O da yok yani.
3: Şov yok.
0: Biraz ona ihtiyacımız var işte.
2: Bir şeyler olması lazım.
1: Az önce bir not paylaşılmış gene. Bu arada zeminle alakalı. Zemin ağır bir zemin. Çimin kalitesi bu noktada problemli. Bundan sonraki süreçte...
0: Araya saldı. Oh my god. Zeki çıkar artık.
1: Abi offside bayrağı kalkmadı değil mi?
3: Kalkmadı.
0: Zeki Çelik savunma arkasında müthiş. Kaçtı orada. Korner kullanacağız Arda Güler'le. Hadi.
3: Nasıl olmaz gol geliyor ya? Mu? Gol nasıl geliyor mu? Ya? Geliyor mu?
4: Geliyor.
0: Geliyor.
3: Geliyor mu?
0: Geliyor artık. Geliyor. Geliyor. Hadi.
2: Altık hastasın be abi.
0: Hadi. Arda ortaladı.
4: Bomboş.
2: Hoşa gitti.
0: Devam edecek hatamız arka direkte. Sol kanatta şimdi Kerem Aktürkoğlu. Bir orta daha gelsin Hakan Çalaboğlu'ndan. Şutla gelebilir fark etmez.
2: Vur orada yaptın. Daha yeni yaptın orada.
1: Arda vuracak muhtemelen. O da cesaret edemedi.
2: Bıraktı. Verdi.
1: 30 metrede rakip kaleye 30 döndük. Metrede top abi çevirdik yani. Ve Uğurcan'a kadar geri ya. Döndük.
0: Olacak iş değil, olacak iş değil. Neyse. Yine rakip yararında kaldık. Sıkıntı yok, top bizde.
2: Bir kaç devam ediyoruz. Kerem kaç sola, kaç araya.
0: Şimdi Hakan Çalhanoğlu. Arda biraz daha yakın Kenan'a. Şimdi yardım gelsin Yunus'a. Hadi.
2: Yakın.
0: Boşluk arıyoruz. Çek soluna. Şut açısı gelir mi? Arda!
2: Ah be. Olmadı.
3: Sen olmadı.
1: Vallahi şu an Avustralya bayağı bildiğin rugby'deki gibi savunma yapıyor. Ön taraftaki oyuncu grubu
2: offside.
1: Topa.
2: Yok,
1: arka
2: yok,
1: taraftaki
2: yok. Bak
1: oyuncu.
2: Bak şu pozisyonun güzelliğine bakar
0: tertemiz.
2: Mısın ya?
0: Abi işte orada 6 pasın içine koşu atacak oyuncu yok.
2: Pırıl abi pırıl gerek ya, var mı ya? Bu kaleye, kaleciyle beraber sokman lazım topu ya.
1: Merih'in Napoli maçında attığı gol gibi sağ çaprazdan üst dağlara vurman
2: aynen
1: gerekiyor.
2: Aynen öyle ya. Kalecinin bir de şey, elini attın ya.
0: Bu arada teknik direktörümüz Montella ilk defa ekrana yansıdı değil mi maç başından beri?
1: Üçüncü,
0: i̇lk defa görüyorum.
1: Üçüncü.
0: Üçüncü defa mı?
3: Ben ilk defa ben görüyorum ilk defa ya. Gördüm.
2: Bir geçişler çok oldu ya, geçişler oldu.
1: Üçüncü olması lazım.
0: Oh. Ture çıktı. Italiano ve Ture oyundan çıkıyor. Bak hücum hattındaki ön alandaki iki sprint atan oyuncusunu, dribling atan oyuncusunu çıkardı Popovic.
2: Artık çünkü oyunu tutmasının zamanı geldi.
0: Evet.
2: Gelecek milli takımımızın gelecek baskısına karşı da. Yatacak. Yeni giren oyuncularla beraber önlemini alıyor.
0: Biz de burada
2: bir oyun planı içerisinde hareket ediyor.
0: Aman dengesiz yakaladılar bizi. Avustralya geliyor yine. Şut geldi.
2: Uğurcan 50 metreden aldın ya.
0: 2-0.
1: İki kere geldiler. İki kere gol attılar. İki şut, iki gol.
0: İnanılmaz. İnanılmaz. Şoklar içerisinde.
1: Deneyimsizliğin mi kurbanı oluyoruz? Konsantrasyon kurbanı mı oluyoruz? Yoksa gerçekten iyi antrene olamadık mı? Yani tamam ilk maç stresi ama bazı tercihler.
0: İşte bazı tercihler. Arda Güler'i hemen yanına çağırdı Montella yenilen golden sonra. Kendisine uyarılarda bulunuyor ama maalesef durum 2-0'a geldikten sonra biraz canlar sıkıldı. Nasıl bir oyuncu değişikliği?
2: Abi şuraya bakar mısın? Yani...
0: Bak elini kolunu sallaya sallaya geldi. Abdülkerim bardakçı üzerine çıkmadı. Çıkmakta tereddüt etti. Orada golü atan oyuncu anons edelim bu arada.
2: Çok da dibe gitmiş köşeye. Gitmiş yani top.
0: Connor Metcalf. Evet Uğurcan'ın tam kör noktasına gitmiş Umut Bezgin.
2: Çok gitmiş yani.
0: Maalesef olacak iş değil.
1: Bizden daha fazla deneyimli olan...
0: Evet, turnuva deneyimi Avustralya'nın daha fazla. Lakin yetenek olarak biz bugün ne ağır basıyorduk. Maalesef senin de dediğin gibi biraz tecrübesizliği.
1: Bazen yetenek işe yaramıyor. Evet. İyi antrenör olmak, rakibe göre oyun oynamak gerekiyor. Şu an Avustralya yine her zaman olduğu gibi rakibe göre oyun oynadı.
2: Bizim yani, oyun planımız rakip fark etmeksizin hep aynı.
1: Biz bir şeyleri değiştirir. Ya mesela Kerem Aktürkoğlu'nun az önce size attığım fotoğrafı da, yani bu kadar ezildiğini, fiziken bu kadar yıprandığını görüyorsun. Kerem'in yerini değiştirmen lazım. Şu andan itibaren özellikle ikinci gol öncesindeki oyunda teknik adam hamlesi işe yaramadıysa bir hamle daha yapabilirsin. Yer değişikliği yapabilirsin. İlla oyuncu değiştirmene gerek yok. Sağ içinde konumlandırmanı değiştirebilirsin.
2: Dedik ya 66. dakikada, sen dedin ya, yani artık daha fazla beklemenin anlamı yok. Bir şekilde bir oyuncu değiştirmek lazım. 76 oldu. 2-0 oldu. Daha hala bekliyoruz işte.
0: Ya şart da şimdi yani
1: bu sonuçta sonra
2: hala yedekler yan tarafta koşuyor.
1: Mert Müldür koşuyor. Şey yani koşuyor. Bu arada diğer stüdyoda biri yıkıldı.
0: Kenan vurdu. El beklentisi var. Yok mu penaltı? Hakem oyuna devam dedi.
1: El vücuda yapışık arkadaşlar. Gelmez orada. Kaçırabileceği bir yer yok.
2: Güzel pozisyon da yakalamıştık.
0: Yani sağ kanatta şimdi Melih aldı. İşte Yunus, bak bu ters toplarda ceza sahasında ortalar mesela Galatasaray'da, ama şu anda ortalayacak ama kimi ortalayacak?
2: Yok,
0: zaten
2: 3 boş.
0: Tane uzun oyuncuları var.
2: Tamamen ceza sahası çizgisinin üzerinde yayıldık.
1: Montella ciddi akıl tutulması içerisinde. Senin
0: izlediğin... Arka direk. Gol artık işte bak. At bunu ya.
2: Ah
0: Kerem.
2: Bunu at. Kaç tane yakaladınız bu kadar ya? Atın şunları ya.
1: Arka direkte kafayı vuran Merih Kerem'e indirdi. Kerem yarım vole vuruşu kalecinin kucağına gitti. Biraz sağa veya biraz sola gitse şu an gol anonsunu yapıyorduk.
0: Kalecinin kucağına vurdu desek hatta daha doğru olur. Yani tam ortalamış orada kaleci. Yani köşeye doğru gitse belki de hamle yapamayacak kaleci Patrick Beach.
3: Erke hakemini nasıl yorumluyorsun? Hakem nasıl yönetiyor?
1: Hakemlik bir maç olmuyor şu an.
2: Evet, hiç onluk bir pozisyon
1: şu
2: da
1: an,
2: olmadı.
1: Şu an hiç hakemlik bir pozisyon olmadı.
2: Hakem en rahat maçını yani yaşıyor galiba.
0: Çok faulle de oyun durmadı. Kimi çağırdı? Mert Müldür mü o? Sarı çocuk.
1: Mert'le Eren'i gördüm sanki ama.
2: Mert'le Eren mi?
1: Mert ve Eren'i gördüm. Abi, bu arada Hakan Çalhanoğlu çevirdi yerden savunma.
2: Gelmedi.
1: Top da çıktı.
0: Olacak iş değil. Yani şu 78-79
1: dakika boyunca bir bitebilecek maalesef bir maç. Ve bu arada Arda da çok silik kaldı. Yani Arda'nın da oyununu hiç beğenmedim. Arda çok show business modunda.
2: Hadi Apo bekleme. Hadi ya, adam geldi aldı hadi.
0: Allah Allah.
1: Apo'nun
0: Allah
1: gücü
0: Allah
1: yok. Allah Allah. Apo'nun gücü yok. Yani Apo hiçbir şekilde konsantrasyonu yok, mecali yok.
0: Bence artık 2-0'dan sonra biraz fiziksel düşüşler de başladı bizde.
1: Ama maç başından beri evet, kötü be Sarper. Yani bak 3 tane hamle kaçırdı. Hı-hı. Bir tane pozisyonda rakibine yetişemedi.
0: Bu tarz geri dönüşlerde çok
2: şu pozisyon işte ya.
3: Ya şunu at ya.
0: Kaleci nişanlamış resmen. Hani top kazada falan gitmemiş. El burada sabit dedi hakem, evet.
1: Sabit
2: vücuda yapışık.
1: Evet. Hiçbir şey çıkartamaz.
2: Ele değmiş ama vücuda yapışık işte.
0: Ne yapacağız? Biz de penaltı bekleyeceğiz tabii pozisyonu.
2: Aynen öyle.
0: Oyuncular itiraz edecek. Korner çıkarma çabası içerisindeler. Çıkardılar mı? Çıkardılar.
2: Çıkardı.
0: Biraz.
1: Ya Türkiye savunmada ne kadar hazırsız olduğunu, Türkiye'nin geçiş oyunlarının ne kadar karşılayamadığını gördüğümüz bir mücadele izliyoruz demiş. Biz sizle ortak yayına geçmeden önce West Ham'ın eski oyuncusu, West Ham United'ın ve İngiltere'de önemli takımlarda forma giymiş Curtis Davis de aynı şeyi söylemiş.
0: Korner kullanıyor Avustralya, az önce golü atan oyuncu Connor Metcalf topun başında, ortaladı, iyi de orta geldi Abdülkerim.
3: Yalnız dinleyicilerimiz de acayip sinirli, WhatsApp'tan yazanlara bakıyorum.
0: Normal abi, normal.
3: Yani
0: normal,
3: herkes o kadar normal sinirli ki.
1: Hiç organize değiliz. Hiç organize değiliz Fatih. Yani hani hücumda organizasyonun olur. Ona rağmen rakibi kıramazsın. Rakip sana baskın gelir, bunu anlarım. Yani hiç organizasyon şu an göremedik. Hiçbir planımız varmış gibi hissetmedik. Bir plan olduğunu hissetsen dersin ki tamam, burada hani ilk kez Dünya Kupası oynuyoruz. İlk tecrübe, o yüzden yapamadık.
2: Ya Zeki çıkıyor. Birinci dakikada neyse.
3: Kim çıkıyor 80... bizden?
0: Değişiklikleri anons edelim. Zeki çıkıyor.
1: Mert Müldür
0: girecek. Mert Müldür ve Salih Özcan. 5 numara Salih Özcan'ı gördüm. Yanlış. görmediysem bu noktada biraz...
1: Daha fazla gol yemeyelim değişikliklere.
0: Evet, evet. Ya orta sahayı...
1: Abi böyle...
0: Ya. Merkezi tutalım değişikliklere, evet, biraz da.
1: Daha fazla gol yemeyelim değişiklikleri bunlar. Çünkü artık merkeze doğru koşu atan oyuncuyu karşılayamıyorsun. Kanattan çizgiye inen oyuncuya pozisyon veriyorsun.
2: O zaman
1: bu
2: noktada
1: diyor, ben arka alanda kalabalık kalayım, daha fazla geçiş yersem çünkü daha fazla gol yiyeceğim. Yani
2: Yunus, Kerem, Kaan, Kenan, ne yapıyorsanız yapın ileride.
0: Yunus,
2: bu gerisi sağlam.
0: Topla dribblingi başarılı Yunus'un. Hadi Yunus.
1: Ah, araya kendi saldı. Şutuna gitseydi keşke. Keşke kendi şutuna gitseydi.
0: Bak, Kerem Aktürkoğlu yine şu topta bence koşu göstermekte gecikti, biliyor musun? Daha abi, doğru açabilirdi Yunus'un önünü. Daha doğru açabilirdi. Ama maalesef benim anlamlandığım noktalardan bir tanesi 81 dakika Kerem Aktürkoğlu'nu oyunda tuttu Montella.
1: Kerem Aktürkoğlu'nu oyunda tutmasından bağımsız, Kerem niye hala santraforların arasında eziliyor? İki tane 1.90'lık adamın arasında, zaten bu adamın hava toplarında bir reaksiyon verebilmesi mümkün değil. Bu adamların hiçbiri de topu ayağına almadı.
0: Yine sırtı dönük doğru oynayamadı bu arada.
1: Ya Kerem topu Aktürkoğlu ayağına almayan stoperlere karşı hızlı bir oyuncunun olması hiçbir avantaj yaratmıyor.
0: Şimdi burada kenar ortaları yapacağız da bakmıyor musun adamlar?
1: Hadi Arda, vur artık. Üzerinde... Daha da kötü vuramazdı.
0: Bu yorgunluk şutu, biliyor musun? Umut Bezgin.
2: Gitmiyor top.
0: Bu yorgunluk şutu.
2: Top ittirdi topu ya. Topa şut çek, topla şut çekmedi yani.
0: Bir oyuncu değişikliği daha gelecek Avustralya'dan.
1: Hiç yani hiç
2: aradığımızı bulamadığımız bir sabah
1: Montella'ya,
2: oldu.
1: Montella'ya yazan bir maç olur bu. Kerem'in bu kadar ezildiğini görememek, Kerem'i orada hala bırakmak Montella'ya yazar. Orkun'u bu kadar geç çıkarmak Montella'ya yazar.
3: Bugün şimdi bizim yayında bir tane bir laf var. Montella ile olmaz diye bir dinleyicimiz bir şey yazmıştı.
2: Biz de dalga geçmiştik
3: ama yok yani, tabii şaka olarak söylüyoruz.
2: Ya buraya kadar Montella ile geldik ya.
3: Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar, dinleyicilerimiz onu yazıyor. Montella ile olmuyor işte, gördünüz mü? Arkadaşlar ilk maça ne kadar çabuk adam harcıyoruz abi. Hemen adam harcıyoruz.
2: 24 yıl sonra Dünya Kupası'na geldin.
0: Yani Montella ile olur, bal gibi de olur. Şu anda da aslında oluyor. Sadece bu maç özelinde olmuyor. İlla ki, evet, taktiksel yani eleştiriler olacak.
3: Hemen bir şey var yani.
1: Teknik direktörün kafasında oynanan maç, senin kafanda oynanan maç, onun kafasında oynanan maç, herkes de farklı.
2: Farklı ama insan ama... şu, ben seyirci olarak şunu istiyorum, şunu bekliyorum. Ama baktık 5 dakika, 10 dakika, 40 dakika, 50 dakika rakibi artık analiz ettin, çözdün. Senin oyuncularının hangisi sahada eziliyor, hangisi sahada ne yapıyor belli, artık görüyorsun ama oyun stratejinde en ufak bir değişiklik yok be abi.
0: Evet.
2: Yani değiştirsen ya... taktiksel oyuncuların yerini değiştirmedin ya. Yani burada... Kerem'i al sağa, onu sola al. Biz bir şey yaptığını görelim. Ulan adam denedi. O kadar oyuncu aldı. Oyuncuların yerini değiştirdi. Başaramadık. Bir şekilde olmadı deriz. Ama şimdi yok ki. Görmüyorum onu yani.
0: Eleştireceğim nokta şu olur. Şimdi ilk 45 dakikada çıktı diye Barış Alper Yılmaz mı en çok eleştirilecek mesela? Hayır. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun da oyununu gördük şu anda.
2: Yok abi, yani dakika. Burada eleştirilmeyecek kaç kişi var ki sahada oynayan?
0: Kaç bir de böyle bir durum yani var.
2: Kimi,
0: evet.
2: Kimi eleştirmeyebilirsin?
0: Kimi eleştiremeyebilirim? Belki İsmail Yüksek derim. Bilmiyorum. Sizin
2: bir tık,
0: var
2: o da
0: mı
2: hani o, ben yani İsmail
0: birkaç Doğan'ın... geçiş engelledi yani.
2: Yani o kadar.
0: O kadar.
2: Yani şunun emeğine yazık oldu diyeceğimiz bir emek veren oyuncu sahada gördüğümüzü zannetmiyorum. Ben kendi adıma
1: ya
2: görmedim.
1: Sana katılmakla birlikte ilk yarıda bir direkten dönen top dışında bir tane akan oyundaki net pozisyonumuz var. İkinci yarıda değerlendirilemeyen pozisyonlar var. Toplamda 6 pozisyona girmiş miyizdir?
2: Yani evet. Üçü net gibi duran bu Zeki, Kerem ve Abdülkerim'le beraber 3'ü
0: 4'ü 5-6 pozisyon, evet.
2: Evet, 5-6 pozisyon.
1: Her pozisyonu sonuçlandıramadığında, gol atamadığında psikolojik olarak düştün. Bak, yani bunun, evet. Bunun önüne geçemedin.
0: Ah, bak yine. Abi bak, bu abi çıldıracağım ya.
2: Verdi faulü.
1: Kerem Aktürkoğlu bugünün hayal kırıklığı ve bunu okuyamayan da bak bu
2: Montella'da,
1: maç özelinde Montella.
2: Hayal kırıklığı Montella.
1: Ya oyuncunun da kendine bir reaksiyon alanı yaratması gerekiyor. En azından Kerem'deki maç içinde. Gel Yunus yer değiştirelim. Gel Kenan bir yer değiştirelim. Gel pozisyon switchleyelim.
0: Evet.
1: O sorumluluğu bazen saha içinde senin alman gerekir. Almadın.
2: Şimdi kim? Hakan mı?
1: Kenara gitti. Niçin gitti?
0: Bir uyarı yapmak için mi gitti acaba? Kameralarda şu anda reji oraya göstermiyor. Evet, değişti. Oyundan çıkmış.
1: Denizgül.
0: Ama bu dakika 85, anlatabiliyor muyum? Skor 2-0 ve dakika 85.
2: Ne yaptı şimdi? Deniz'den şey mi bekliyoruz? Hat-trick mi? Nedir?
0: Galiba.
2: Hocam.
1: Hakan be, bir duran top, bir frikik.
2: Yaz şunu
1: son
2: ya.
1: Son 5 dakikaya hiç belli bir olmaz. Şey taşırız
0: hadi
1: ya.
0: Hadi enerji ihtiyacımız var. Hadi.
1: Hadi Hakan, hadi, Çalhanoğlu, sevdiğin yerler. Hadi Hakan.
0: Yaz, Hakan geldi. Hakan vurdu, kaleci çıkardı.
1: Abi hep
2: kalecinin yerden gidiyor ya. Kalecinin olduğu yere.
1: Kapattığı direğe, zor olan noktaya frikik kullanıyor.
2: Arda'nın frikiğinde de aynı şekildeydi. Kalecinin olduğu yere.
0: Erkek kaleci çok akıllı, farkında mısın? Topu geldi. Çeldiği noktalar.
1: Hep havuzun dışına gidecek yere çeliyor. Yunus sarı kart gördü.
0: Yok, mantıklı bir faul bu arada.
2: Gidiyordu adam.
1: İsmail'in ilk pozisyonda yapması gerekeni maçın sonunda Yunus Akgün evet. yaptı.
0: Evet.
2: Orada indirseydi başka şeyler olabilirdi diyeceğim ama onu da bilmiyorum artık.
1: Ya şöyle S'lerle sağlarla konuşmak evet, olmuyor. Bizim için çok kolay da. Sağdaki oyuncu grubunun işte karar verme mekanizması, oyun ezberi. Biz burada ya bak çok organize Avustralya. Bize bizden daha iyi çalışmış.
0: İnanılmaz.
1: Ya muhtemelen bizi bizden daha iyi biliyorlar. Ve zaten o yüzden de 2-0 öndeler.
0: Evet, yine ata çıkma çabası içerisindeyiz. İsmail Yüksek'le beraber. Mert Müldür tekte oynamak istedi ama yani bunlar biraz...
1: 4 metreye tek pası oynayamadı Mert Müldür.
0: Can geçmiş sıkıcı olsun. Durumlar.
2: Bizde top hocam, bizde. Vermedi.
0: İyi frikik. Aslında da iyi yere de gitmiş ama kaleci gerçekten...
2: Kalecinin olduğu yerde. Arda'nın frikiği de aynıydı. Evet. Direkt kalecinin olduğu köşeye gitti.
0: Bu çalışılmış işte mesela. Bu tarz duran toplarda, frikiklerde kaleci tarafına, köşeye doğru vurun denilmiş.
1: Abi şu an mesela onlar az önce Jackson Irvine'ın oyunu aldılar Sam Pauli'li. Muhtemelen birazdan Hakan'a çok daha sert, Arda'ya çok hı-hı, daha sert hı-hı, müdahale hı-hı. edecekler. Yine yaptıkları diğer değişiklik, yine orta alanda merkezdeki oyuncuya fazlasıyla sertlik uygulanacak değişiklik. Aziz Bey hiç girdi, geride daha kalabalık kalabilmek için. Zaten kapalı savunmayı açamıyorduk. Şimdi bunu açmakta çok daha zorlanacağız. Çünkü şut çekme becerisi olan oyuncu sayımız da azaldı.
0: Şimdi Kenan topu aldı, ufak çalımlar geldi oradan ama...
1: Abi arka tarafın kalabalıklığını görmüyor
0: Arda.
1: Musun?
0: Arda, hadi ön direk. Arkaya doğru açılan bir top... Melih de orada artık. Biraz daha kalabalığız ama oh. onlar bizden daha kalabalık.
1: Onlar 10 kişiyle savunma yapıyor şu an.
0: İsmail... Abdülkerim bardakçı kaptırdı.
2: Apo kaptırdı. Ferdi. Aldı Ferdi.
0: Dön kaleye dön. Tamam.
1: Yalnız...
0: Bakalım kaç dakika uzatma.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk maçta aldığı sonuç da bizimkilerde panik yaratmış.
0: Muhtemelen.
1: Onu görüyoruz. Yani şu an...
0: Bak, skorda geriye düştüğün zaman erken ne olursa olsun sakin kalman ve diri kalman gerekiyor. Ama bunu biz uygulayamadık. Bir de taktiksel açıdan da yetersiz kalınca hepsi birbirini artık bu bağlamda etkiledi.
1: Fizik kapasitede yetersiziz.
3: Ya biz hani ballı bir gruba düşmüştük ya, herkes böyle söylüyordu. Abi, ne oldu?
1: Ya işte baktığın zaman... Denk güçler grubu tehlikelidir.
2: Evet yani...
0: Fatih Yıldırım, şöyle bir şey var. Yani biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız bu turnuva diyoruz ya. Diğer takımlar da işte... Aynı psikolojiyle, aynı mental kafayla buraya geliyorlar. Herkes son damlasına kadar mücadele etmek zorunda bu turnuvada. Ve taktiksel açıdan da bugün bize karşı şu anda iyi bir görüntü veriyor yani Avustralya.
2: Bir de bizim bildiğimiz rakipler değil aslında, ters rakipler.
1: Abi denk güçler grubusun. Yani evet. Denk güçler grubusun. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk 11'inin tamamı Avrupa'da oynayan oyunculardan kurulu. Avustralya'nın şu an mevcut kadrosu yine Avrupa futbolunda futbol oynayan oyuncu grubuyla kurulu. Dönüyorsun Paraguay'a gideceksin. Paraguay'ın evet. yıldızları dediğin adamlar evet. Ensiko, Strasbourg'un en tehlikeli isimlerinden bir tanesi. Brezilya futboluna daha yakın çünkü oyuncularını genelde Brezilya'ya gönderiyorlar. Bir tek bilinmezlik noktasında Paraguay var ama onlar da sonuçta oyuncu ihraç eden takımlardan bir tanesi. O yüzden yani çok denk güçlerin grubunda en iyi çalışan, en iyi ezber yapan kazanır.
0: Arda bıraktı şimdi Ferdi Kadıoğlu'na. Ferdi ortaladı. Yine ön direkte. Çok uzunlar ve abi, her topu 1.98 karşılıyorlar.
2: Adam. Öbürküsü 1.94. Yanındaki 1.92. Geçmiyor ki top. Nasıl geçecek?
0: Geçmiyor. Faul bu arada bizim lehimize. Umut abi dediğine katılırım bu arada. Yani bize ters gelen takımlar. Çünkü birisi Güney Amerika takımı. Birisi Asya'dan gelen takım.
2: Evet. Yani
0: diğeri zaten Kuzey Amerika takımı.
2: Takımlar da değil.
0: Yani bir Avrupa takımı olmalıydı çünkü Avrupa elemelerinden geldik biz de. Hakan Çalhanoğlu bu arada ortaladı kafa vuruşu Melih'ten. Melih de artık bu dakikalarda elleri uçtu, 6 dakika uzatma süresi.
2: Evet, 6 dakika geldi.
4: 6 dakika.
0: Maalesef canımız sıkkın sevgili dinleyenler. İşler istediğimiz gibi ilerlemiyor. Can sıkmak yok. Sonuç olarak iki karşılaşma. Paraguay da kötü başladı. Ne kadar kötü başladığını gördük Paraguay'ın.
2: Evet, onlar da kötü başladı.
0: Amerika karşısında.
1: Ama onların attığı golde de oyun temposu ve geçişi nasıl yaptıklarını gördük. Kusura bakmayın arkadaşlar. İlk maç özelinde yediğin geçiş pozisyonu sayısı 6. Herkese bu aynı pozisyonu verme ihtimalinde şu oyunla çok yüksek.
2: Neyse ki diyorum ki bir 6 günümüz daha var önümüzde.
0: Ne olursa olsun hatalarından ders çıkaracaksın. Bu kadar evet, basit. Yani tabii ki de efor olarak yan gelip yapmayacaksın.
2: Kondisyon olarak da varsa bir yorgunlukları artık çıkarsınlar vücuttan onları.
0: Muhakkak. Şimdi
2: yani arka arkaya 2 günde bir, 3 günde bir maç evet. Oynamayacaklar şu an.
0: İyi düşünmeye çalışıyorum Umut Bezgin. Portekiz maçından sonra Euro 2024'te gelen eleştirilerin adli hesabı yoktu hatırlarsan.
2: Evet, doğru.
0: O mental açıdan sıyrılıp Çek Cumhuriyeti'ni yenmiştin 3. karşılaşmada. Şimdi de yine aynı durum. Bu mental açıdan ve eleştirilerden sıyrılıp kendini yenileyip önüne bakma vakti olacak cumartesiye kadar.
1: Tarihi her zaman tekerrür eder mi?
0: Etmesini biliyorum vallahi.
3: Ya Erke bir pozitif konuşalım kardeşim. Sürekli içimizi kararttın ya.
2: Etsin ya.
0: Kenan bu arada sol kanatta topu aldı. Ortaladı. Yine savunmaları karşıladı.
3: Erke gerçekleri söyledikçe moralim bozuluyor ya.
2: Acıdır diyorlar ya işte.
3: Acı.
1: Abi ben acı bir adamım biliyorsun.
2: Canımızı yakıyor.
3: Yani Allah'tan aramızda bir tane şey var. Gerçekleri gören var yani. Biz o kadar ayaklarımız yere basmıyor bence.
2: Daha biz kırmızı beyaz bakıyoruz. Evet. O yüzden.
1: Abi ben kırmızı maçın beyaz içinde bakmıyor muyum?
2: Bakıyorsun da maçın içindesin.
3: Hayır bakıyorsun
2: içindesin
3: da sen, daha gerçekçisin yani. Sen abi sen görüyorsun.
2: Biz görmek istemiyoruz.
3: Biz görmek istemiyoruz.
0: Ferdi ortaladı. Yine karşıladılar. Yine karşıladılar. Yani karşılayıp duruyorlar.
1: Abi 1.90'lık 3 tane adama sürekli
0: deme onu ya.
2: Hoca korner.
0: Abi hocam ver korneri ya.
3: Korner.
0: Out verdi.
1: Merih
0: hocam Merih'i dinleyelim.
1: Etme, Merih itiraz etme.
2: 93 olmuş ya Merih. Kornerden out'tan bu kadar hakeme saldırmayalım yani. Bırak.
1: İtiraz etme. Çünkü itirazın sonunda kart gösterme yetkisi var bu adamın sana yani.
2: Ki gösterirler yere, bakmazlar yani.
1: Durduk yere de bir sonraki maça bu arada gene Avustralyalı oyuncu şöyle bir kenara aldı.
2: Evet.
3: Momentum ekranı geldi. Türkiye daha baskın mı oynuyor?
0: Daha haşır neşir evet.
1: Türkiye'nin momentum anları ve oyuna şiddet kattığı yani tempo kattığı zamanlar çok daha fazla olmasına rağmen.
3: Ne oldu mesela şu an? Iyi.
2: Çekti Arda'yı. Dellendi 16 numara.
1: Abi Arda Selçuk İnan gibi. Arda iki kere topu dürtmeden asla topla vedalaşmıyor ya. Kusura bakmayın abi ben bugün Arda'nın oyununu beğenmedim. Arda topu iki kere dürtmeden Wesley Sneijder zamanında Galatasaray'da Selçuk İnan üstü kapalı Selçuk İnan ve o dönemki orta sahada oynayan
2: durdururdu.
0: Arda'nın bu oyunun yetersizliği aslında önünde de biraz daha...
1: Yok abi bugün Arda'nın kendi... Oynayan. Arda bugün darbeyi aldı. İlk darbeyi aldığından beri kaçak oynuyor. Kaçak dövüştü. Hiç kimse kusura bakmasın.
0: Montella maç önü basın toplantısında Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın 100 dakikayı çıkaramayacağından bahsetmişti.
2: Ama ikisi şu an sahada.
0: İşler ters gidiyor. Umut Bezgin mecbur sahada olmak zorundalar.
1: İşler ters gittiği zaman hadi Yıldız'ını Arda. Sükseli oyuncunu oyundan alıp... İhtiyacın olanı oyuna attığın zaman büyük teknik direktör oluyorsun ya.
3: Abi çok fazla aynı şeyleri deneyip farklı sonuç beklemiyor muyuz ya? Ben şu aynı pozisyonda 20 kere gördüm mesela.
2: Hep
3: aynı
2: tekrar
3: yerden.
2: Seyrediyormuşuz gibi.
1: Evet. Vur artık vur.
3: Top gelmeden kaleci düştü gördün.
1: Kenan'ın şutuna savunma oyuncusu kafayla blokaj yaptı.
2: Beyniyle vurdu topa.
0: Çok sert geldi yalnız. Hiç de bir şey olmadı. Devam da ediyor oyuna.
3: Abi bir şey farklı bir şey yapmak.
2: Devrilmedi çam yalnız.
3: Gerekirdi.
2: Ya.
3: Son 2 dakika zaten artık.
0: Arda ortaladı. Korner mi?
2: Korner. Bari birini sakatlayalım ya. Şut çekelim. Vallahi bak şimdi çok hırslandım sevgili Yıldırım.
3: Ben de çok heyecanlıyım ve hırslıyım.
2: Ayağına basalım.
1: Yüzün dolu anda bizi güldürdün.
3: Baksana şu çocuğun güldürsün. Yüzündeki Türk bayrağına bak. Ağlamış bir de. Nasıl maşallah. Ağlamış? Ekranlara bu arada minik bir kardeşimiz geldi ağlamış.
2: Bu arada eskiden tribünleri çok gezerdi ekran şey.
0: Şimdi gezdi bugün. Şut gelir mi Hakan?
2: Hakan topu tutacak da şut atacak.
1: Gene ortaladık.
0: İndir şut topu artık.
3: Yok.
2: Ah çok güzel yere
3: gelirken orta... belli abi bak, zaten. Bak gelirken belli oluyor.
2: Yer çok iyiydi. 10 numara yerdi ama Merih geriye doğru gitti. İçeriye doğru verebilseydi olsaydı zaten. Abi abi ya. Boş köpüyorsun.
0: Kaptanları Harry Suter topu karşıladı ve taraftarlarına doğru sevincini gördünüz mü? Yani evet. Nasıl motive? Tabii skorun da getirmiş olduğu
2: evet.
0: Etki. Offside'miş bu
2: arada. Offside'miş.
3: Offside ya. Değil mi?
1: Umut o kadar güzel anlattın ki. Offside bayrağının kalktığını gördüm ama seni kesemedim. Ben, o kadar güzel yorum yapıyordun ki pozisyonla.
2: Ben de dedim ya.

0: yüzden bile... ne kadar boş konuştum offside'miş diye.
1: Evet, son bir dakika.
2: Sağ kanattan geliyor.
1: Hatta 30 saniye.
0: Şu adam çok iyi ya. Bıyıklı sarı saç.
2: Ne oldu?
3: Irvine mı?
0: Irvine.
3: San Paoli'de oynuyor. O abimiz biraz şeydir.
1: Neydir?
2: Hani, deli doludur.
0: Artist ya.
3: Yıkar. Yani hani birebir pozisyonda omuz omuzaya girmek istemeyeceğin oyuncu tiplemesinden.
2: İkinci yarıda dahil oldu o da oyuna.
3: 90'lar modeliyle bıyık, evet, uzun saç falan.
0: Farklı bir tarzı da var. Arda.
3: Zaten
2: çekiyor, hocam, çalsana. Çekiyor ya. Hocam.
0: Neyi bekliyorsun ya, hala oyna diyor.
2: Ne oluyor?
3: Bitirdi maçı. Bitirdi
0: maçı.
3: Geçmiş olsun.
1: Acil bir ara, sonra geleceğiz,
2: evet,
1: geri.
2: Evet, harika.

0: Reklam.
1: Tuvalet kağıtlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-14 Haziran tarihleri arasında tuvalet kağıtlarında aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize
2: iyi gelecek. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
0: Reklam.
3: Alem FM uygulaması cebinde. Cümle alemindir. Şimdi sıra sende.
0: Reklam.
4: Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watchfit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 16 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
5: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza. Bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
1: Migros'la her maça eksiksiz çıkıyoruz. 13-14 Haziran tarihlerinde açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: Migros, hepinize iyi gelecek. Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
6: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
7: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
6: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
7: Allah'tan.
6: Sigortadan hallederiz.
7: Sigortadan halledemeyiz.
6: Niye halledemeyiz?
7: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
6: Ama?
8: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
9: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
10: Paraflay'ın katkılarıyla.
11: Güzellikler dünyası.
12: İtalya Milano'dayız. Milano, İtalya'nın moda ve finans merkezi olarak modern yaşamın en canlı örneklerinden biridir. Şık caddeleri, lüks mağazaları ve etkileyici mimarisiyle dikkat çeker. Şehrin simgesi haline gelen Milano Katedrali, gotik mimarinin en etkileyici eserlerinden biridir. Sanat galerileri, dünya çapındaki restoranlar ve hareketli sosyal yaşam Milano'ya dinamik bir atmosfer kazandırır. Geleneksel İtalyan kültürüyle çağdaş yaşam burada iç içe yaşanır.
10: Paraflay'ın katkıları.

0: Efendim bizimle beraber olan bütün dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Maçı Lig Radyo ile ortak sunmaya, konuşmaya çalıştık ama çok canımız yandı ya, moralimiz çok bozuk. Normalde biz devam etmek isterdik. Bir planımız oydu yani, bir yarım saat, bir saat kadar daha ama.
1: O galibiyet coşkusunu yaşamak ama evet, maalesef ki.
0: Çok da tahmin ettiğimiz gibi olmadı.
1: Grubumuzun ilk maçından sağdan evet, mağlubiyetle ayrıldık.
0: Birçoğunuz çok erken uyandınız. 5'te 6'da uyandınız. Uykusuzsunuz, başınız ağrıyor olabilir, sinirlisiniz. Bugün sokağa çıkmamaya çalışın. Çünkü evet, yani kavga çıkar. Yani.
1: Bütün memleket organizasyon içindeydi. Bütün belediyeler, bütün insanlar, bütün halk sokaklara toplandı.
0: Ama
1: biz de buraya geldik bir tarihte ilki yaşamak, yaşatmak adına. Fakat ilk maçımızdan 2-0'lık skorla ayrıldık.
0: Ayrıldık ama moralimizi bozmuyoruz. Önümüzde maçlar var.
1: Önümüzdeki hafta cumartesi sabah 6'da ikinci maçımız olacak. İnşallah.
0: Tekrar inşallah burada olacağız.
1: Kalkarız ayağa. İnşallah.
0: Kalkarız. Milli takım olarak kalkarız. Tekrar geri dönüşlerimiz inşallah. Meşhurmuş bizim. Ben de şimdi baktım ona, inceledim.
1: Var, çok var bizim. Çok var. Her kapıya
0: sen koş. Düzeleceğiz inşallah be.
1: Ne zaman baba?
0: Kupayı kaybedince mi?
1: Ne zaman?
0: Sevgili dinleyiciler, size çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun, var olun. Mesaj
0: var
1: atan
0: olun,
1: herkese.
0: Var olun. Yani katılım o kadar fazlaydı ki biz bu kadarını beklemiyorduk. Akşam. Ama gruptan çıkacağımız inancı var dinleyicilerin %95'inde
1: i̇nşallah,
0: var o.
1: İnşallah, inşallah.
0: Peki yarın sabah bir aksilik olmazsa tekrar buradayız. Kafa Açan Uzman
1: bitti.

0: Yemin ediyorum Sivas'la bir berbere gittim.
1: Hakaret.
0: Aşağılamalar.
2: Neler söyledi?
0: Oturdum. Kesiyor ama keserken konuşuyor ama öyle. Nereden geldin delikanlı dedi. Dedim ki İstanbul'dan geldim. Ne için geldiniz buraya dedi. Dedim abi üniversitede panelim var, söyleşim var işte. Saçı sakalı birazcık düzeltelim, şu kırıkları falan da alalım dedim. Yani kırıkları alalım diyorsun. Bunu bundan önce nerede kestirdi? Saçın her yeri yamuk yumuk yani. Bunu komple bir müdahale etmemiz lazım buna dedi. Yap abi gözünün gördüğü gibi dedim. Favorilere geldi. Söylenerek kesiyor ama böyle. Adamın gerizekalı olması lazım. Kesiyor. Hani bana mı diyor? Bizim berbere mi diyor? Öbür favoriye geçti mesela, diyor ki bak bak onu bir tane yukarıdan almış, bunu buradan çaprazdan almış, bak aptal mıdır nedir? Enseye geliyor. Yarısını natürel almış, yarısını tüylü bırakmış, yani o insanın mesleğine saygısı yok ya. Önlere geliyor mesela, diyor ki önleri mesela bak bu saç şeklinde önleri normalde uzun bırakması lazım. O gitmiş çok kısa kesmiş, ben farkındaysam önlere hiç dokunmuyorum. Moruk 40 dakika fırçayla karışık saç tıraşımı yaptırdım ben. Gittim sahneye çıktım, çocuklar diyor ki abi hayırdır canın sıkkın. Yarım saattir aşağılanıyorum aşağıda ben.
3: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Reklam.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
0: Reklam. 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

Merhaba, ben Emre Altu. Bile bile ladesi sana ilk günden beri. Geçmiyor bana kalbin, sensiz ben derim. Serseri şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Birazdan reklam.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Birazdan reklam.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Reklam. Alem. Saat 10. Bu bir reklamdır.
1: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bu bir reklamdır.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
6: Maşa ve koca ayının büyülü doğum günü macerasına davetlisiniz. Maşa'nın özel günü için koca ayıdan muhteşem bir sürpriz geliyor. Ve bu sihirli kutlamada siz de yerinizi alın. Bu müzikalde neler mi olacak? Maşa ve koca ayının en sevilen şarkılarını canlı canlı söyleyip coşkuyla eğleneceğiz. 27 Haziran saat 13'te Hilltown seyirlik sahnede.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros hepimize iyi gelecek.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Classics

Reklam. 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

Merhaba, ben Mabel Matiz. Ara sıra gel bize, gel dedik. Dağılıyorum olaysız şarkım. Şimdi

0: birazdan.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: paslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Her yolculuğunuzda yanınızda.

0: Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler.

0: Birazdan reklam.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Babalar Günü'nde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler, indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
1: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için Getir Büyü'ye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.
0: Bu Babalar Günü'nde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler, indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
2: Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
3: The Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
4: Migros.
5: Reklam.
6: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
7: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
6: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
8: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil ve bonus flash'tan hemen başvurun.
5: Saat 11. Bu bir reklamdır.
9: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
10: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
9: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
10: Allah'tan.
9: Sigortadan hallederiz.
10: Sigortadan halledemeyiz.
9: Niye halledemeyiz?
10: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
9: Ama?
11: Ama dememek için ama sigorta.
5: Yeni saatleri tüm zamanların en iyileri. Alem. Alem efendi.

0: Merhaba, ben Derya Uluğ.
1: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay.
0: Yeni şarkım Hani'nin sözleri bana, müziği Asil Gök'e, düzenlemesi Asil Gök ve Görkem Oker'e ait. Şarkı aslında kendi ismini doğurdu. İçinde o kadar çok Hani'yi barındıran şey vardı ki başka bir isim olması kaçınılmaz oldu. Yeni şarkım Hani şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: birazdan.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Klasik

0: 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
2: ol. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Bu Babalar Günü'nde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler, indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Bitti, uzatmadan bitti, galibiyet bitti. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitti.
2: Reklam. 90'lı yılların.
3: En iyileri.
2: Alem Efendi.

0: birazdan.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri

0: Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
2: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Alem. Paraflay'ın katkılarıyla.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafla İtalya, Napoli'deyiz. Napoli, İtalya'nın güneyinde yer alan ve tarihi dokusuyla öne çıkan canlı bir liman şehridir. Dar sokakları, renkli yaşamı ve eşsiz mutfağıyla ziyaretçilerine otantik bir atmosfer sunar. Şehre hakim konumdaki Vezüv Yanardağı, Napoli'nin en dikkat çekici doğal simgelerinden biridir. Dünyaca ünlü pizzanın doğduğu şehir olarak bilinen Napoli, kültürü ve enerjisiyle unutulmaz bir deneyim yaşatır. Deniz manzaraları ve tarihi yapıları şehre ayrı bir karakter kazandırır.
5: Paraflay'ın katkılarıyla.
6: Güzellikler dünyası.
7: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
8: Seninle evlenir miyim oyunu? Haldun Dorman süpervizörlüğünde uzun yıllar sahnelenen ödüllü komedi sahnede. Melda Gür ve Barbaros Uzun Döner'in rol aldığı mizah dozu yüksek komedi. Tanışma, sevgili olma, evlenme kararı alma, düğün hazırlıkları, evlilik hayatı gibi konuların işlendiği bir ilişkiler komedisi. Barbaros Uzun Öner'in yazıp yönettiği oyun, sahneleniş tarzı ve kurgusuyla çok eğlendiriyor. 4 Haziran saat 20.30'da İBB Ahmet Hoca Yesevi Kültür Merkezi'nde. 18 Haziran saat 20.30'da İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde. Ve 30 Haziran saat 20.30'da İBB Şile Kültür Merkezi'nde.
7: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten 30 Haziran'a kadar prim

0: geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avva'da.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
9: Ne istersen Neon 1.
10: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
11: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Bu Babalar Günü'nde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
1: ister ol. Bu Babalar Günü'nde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alma'da.
6: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
7: MediaMarkt.
8: Smoking bizim işimiz.

Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için Getir Büyüğü'ye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil ve bonus flash'tan hemen başvurun.
1: 90'lı yılların. En iyileri. Alem Efendi.

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan reklam.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: paslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Reklam. Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Yeni saatleri tüm zamanların en iyileri. Alem. Alem efendi.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
4: Ne istersen Neon1.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası...

0: ücretli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
8: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
9: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam.

birazdan. Yok yere acarım, esirin olamam, bile bile senin ellerine kalamam. Birazdan.

0: şanslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzaklardan bitir, garibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için Getir Büyü'ye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: bulacaksın.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
2: DS Damat.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
5: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Reklam.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

yediğin an gelsin Sütaş Ayran. İçtikçe Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Reklam. Saat 14. Bu bir reklamdır.
2: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
6: Küçük Kadınlar, bir büyüme hikayesi. Dört kız kardeşin iç savaşın gölgesinde kısıtlı imkanlarla ama sonsuz bir sevgiyle büyüyen güçlü hikayesi bu. Hayallerinin peşinden koşan, birbirine kenetlenen ve hayatın getirdiği tüm zorluklara karşı dik duran bu genç kadınların dünyasına konuk olun. Çocukluktan yetişkinliğe uzanan bu dokunaklı yolculuk içinizi ısıtacak. Bu tiyatro oyunu 1 Mayıs saat 19.30'da Kolektif Performans'ta, 16 Mayıs saat 19.15'te ve 30 Mayıs saat 19.15'te Kartal Ada Sanat Tiyatrosu'nda.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: ETS yaz fırsatları başladı.
1: Gel, yeni nazır kaçmasın yaz. Tatilin...
0: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz. Bankam, bank, kartıma
1: değil. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
5: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında. Hey.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Reklam. Her dönemin en iyisi.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Tek bakışla yaktın beni, parça parça çaldın beni. Ben deli gibi vurgunum sana.
0: Birazdan. Reklam.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Smokin bizim işimiz.

0: öldü ve gol! Harikasınız, harikasınız. Bitir, uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil hangi
2: gümüş suyu? Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için getir büyüye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: birazdan.
1: Ah, yollarıma çıkma, çıkarsan hiç acıma. Gözlerime bakma, bakarsan dayanamam.
0: Birazdan.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Babalar Günü'nde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler, indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
1: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
0: Bu Babalar Günü'nde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler, indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Reklam. Saat 15. Bu bir reklamdır.
7: Ah çok geçmişsin. İyi misiniz?
8: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
7: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi. Allah'tan. Sigortadan hallederiz.
8: Sigortadan halledemeyiz.
7: Niye halledemeyiz?
8: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan reklam.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Bankam, bank,
3: kartıma bin. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: geliyor. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Bu Babalar Günü'nde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: istediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Reklam.

0: Birazdan reklam.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: sonuna geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için Getir Büyü'ye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watch Fit 5 Pro akıllı saat, Huawei FreeBuds SE 3 kulaklıkla birlikte alımda 11.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 16 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
3: Yıldız. Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Alem Efendi. Birazdan.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 money olarak iade.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler, indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
1: Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler, indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
4: Reklam. Saat 16. Bu bir reklamdır.
5: Ah çok geçmişsin. İyi misiniz?
6: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
5: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
6: Allah'tan.
5: Sigortadan hallederiz.
6: Sigortadan halledemeyiz.
5: Niye halledemeyiz?
6: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
5: Ama?
7: Ama dememek için ama sigorta.
4: Bu bir reklamdır.
8: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
9: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.
10: İbrahim Türker Anlatan Adam Stand Up. Yayınladığı videolarla milyonlarca izleyiciye ulaşan Anlatan Adam, 90 dakikalık ve tek perdeden oluşan yepyeni oyunuyla karşınızda. Ailevi meselelerden ilişkilere, sağlık takıntılarından başına gelen fantastik olaylara, daha önce hiçbir yerde anlatmadığı hikayelerle Anlatan Adam sahnede. Hem sıcak, hem samimi, hem de temposu yüksek bu yepyeni Anlatan Adam deneyimi için yerinizi şimdiden ayırtın. 25 Haziran saat 20.30'da Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi'nde.
9: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu.
11: Parafly'in katkılarıyla.
12: Güzellikler dünyası.
13: Parafla İtalya Venedik'teyiz. Venedik, kanalları ve tarihi atmosferiyle dünyanın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul edilir. İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan şehir, su yolları üzerine kurulu eşsiz yapısıyla dikkat çeker. Şehrin kalbinde bulunan San Marco Meydanı, tarihi yapıları ve etkileyici atmosferiyle turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biridir. Gondollarla yapılan geziler ve taş dar sokaklar Venedik'e masalsı bir hava kazandırır. Sanat, tarih ve romantizmin birleştiği bu şehir unutulmaz bir deneyim sunar.
11: Parafly'in katkılarıyla.
12: Güzellikler dünyası.
4: Yeni saatte de
13: tüm zamanların
4: en iyileri.

0: yatay. Gerisi kolay.
1: Tabloyu biliyorsunuz değil mi?
2: Evet, tabloyu biliyorum.
1: Periyodik tabloyu.
2: Ya ben şimdi var ya, o periyodik tablonun içinden geçmiş bir insanım.
1: Peki rica etsek bize favori elementlerinizi söyleyebilir misiniz?
2: Kobalt çok severim.
1: Kobalt. Neyini seviyorsunuz kobaltın?
2: Kobaltın ünlülüğü benim hoşuma gidiyor.
1: Hangi kobalt?
2: Sinem kobalt.
3: Kafa açan uzman hafta içi her sabah saat.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Çal hadi çal, hadi çal çal şarkımı. Hiç korkma, kovalarız o meşhur şeytanları.
0: Birazdan.
2: ETS yaz fırsatları başladı.
3: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz.
2: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Kupa heyecanına susayanların sponsoru.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve...

0: atar. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Bitir, uzatmadan bitir. Galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: Birazdan.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Anahtar teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: yapacaksın.
1: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için getir büyüğe uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
3: Damat. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
4: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne ister ister o.
7: Bu Babalar Günü'nde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: 90'lı yılların. En iyileri. Alem Efendi.

0: Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler.

0: Alem Efendi, birazdan.
1: Neler oluyor bize, yine neler oluyor gülüm.
0: Birazdan.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırın.

0: geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: bulacaksın.
1: Bu Babalar Günü'nde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Reklam. Saat 17. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bu bir reklamdır.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: en iyi düetler. Doğu Svek, Aleyna Tilki, Bir Gün Ol Yerimde.
1: Şimdi.

0: Birazdan reklam.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: günler başladı. 13-15 Haziran tarihleri arasında cipslerde 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Merhaba, ben Derya Oğlu.
1: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay.
0: Yeni şarkım Hani'nin sözleri bana, müziği Asil Gök'e, düzenlemesi Asil Gök ve Görkem Oker'e ait. Şarkı aslında kendi ismini doğurdu. İçinde o kadar çok Hani'yi barındıran şey vardı ki başka bir isim olması kaçınılmaz oldu. Yeni şarkım Hani şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Seni versinler ellere, beni vursunlar.
0: Birazdan. Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz. Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda, sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
3: Reklam.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: Saat 18. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem.
4: Parafly'in katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'la İtalya Roma'dayız. Roma, İtalya'nın başkenti ve tarih boyunca birçok medeniyetin merkezi olmuş büyüleyici bir şehirdir. Antik yapıları, görkemli meydanları ve sanat dolu atmosferiyle ziyaretçilerini etkiler. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Kolezyum, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını günümüze taşır. Dar sokaklar boyunca uzanan kafeler, tarihi çeşmeler ve hareketli yaşam şehre romantik bir hava katar. Roma, geçmişle modern yaşamın kusursuz şekilde birleştiği eşsiz bir destinasyondur.
4: Paraflayın.

0: birazdan.
1: Dilleri kalın tepeleri denize baka. Göy kızları saçlarına çiçekler taka.
0: Birazdan.
2: Reklam.
3: Umran Oto Ekspertiz.
2: Pilet'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Pilet'in Haziran sayısı tüm bayilerde.
4: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
5: DS Damat.
2: Reklam.
6: Garanti BBVA.
7: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma da-

0: birazdan. Ne yasak tanırım, ne kural tanırım. Ruhum bedenime dar, bunalırım, üstüme gelme. Bak kafa tutarım, acımam, tozu dumana katarım. Birazdan.
1: Reklam.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında.

0: savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
2: Reklam.
3: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
4: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
3: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
5: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonusunuz yoksa Garanti BBVA Mobil ve bonus flash'tan hemen başvurun.

0: çocuğu bir telefona alayım.
1: Az önce söylediğin kelime benim kalbime kırdı. Kızlarla ilgili söylediniz ya.
0: Hanımefendiciğim bakın yine söylüyorum. Yayında birileri arıyor bir şey söylüyor, linci ben yiyorum. Adam birine beddua etmek istiyorsanız erkek çocuğu ikizler dedi. Ben de girdim dedim ki ne biçim yayıncısın? Çoluk çocuk hakkında böyle konuşulur mu dedim. Düzelten benim. El alemin yayıncısı bağlandı benim yayınımda konuştu. Bak yine ona yazdı reyting, görüyor musun? Ama çocuk diyor ki, oradaki çocuk diyor ki abi diyor kalbimi kırdım böyle dedi diyor. Ben öyle bir şey demedim ki ama. Biliyorum çoluk çocuk da dinliyor, alınır. Bak çoluk çocuk dinlemiş, evet, alınmış.
1: Ben şey demedim mi?
0: Ne?
1: Hani adam dedi kadıncağızda sütük var dedi. Tamam neyse.
0: Dur bir dakika.
1: Öyle bir şey demedim o.
0: Yani fıtığı da mı ben yapmışım? Lan neler yapıyorum yine bilmeden ya. Vallahi billahi ya.
2: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te hafta içi her gün 16'da Alem Efendi.

0: Saat 19. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama

0: Reklam. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS Damat. Umran Oto Ekspertiz. Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
0: Reklam. Garanti
2: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan. Reklam.
1: Bütün filicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-15 Haziran tarihleri arasında Banvit poşetli bütün filicin kilosu 99 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
2: iyi gelecek. DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
0: DS Damat. Reklam.

0: Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Çünkü

0: Saat 20. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama...
1: Ama?

0: Alem FM'de bazı şarkıları duyamazsın.
1: Neler mesela?
0: Söylemiştik, duyamazsın. Çünkü sadece en iyiler.